kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de. Müttefekun aleyh.

İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

El Baiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey Baiz olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin, bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme. Amin.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

El basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen el basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Derda radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

El Hakem Celle Celalu Celle Celalu. Her işte hikmet ve adaletle hükmeden. Sen El Hakemsin. Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin. Mutlak hakim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın. Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin. Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulundurансın. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren yalnız sensin. Senin hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz, hiçbir hadise gerçekleşemez. Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi sensin. Mutlak adaletin tecellisini ebediyet alemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin. Ey kainattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım, bizi senin ahkamına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle. Amin.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyi revan bahşın hevasında, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından, perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam, yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

El Halik Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeyi yoktan var eden. Sen El Halik'sin. Yaratan, yoktan var edensin. Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın. Her şeyin varlığını, geçeceği halleri belirleyensin. Bir şeyi yoktan var etmek ancak senin Halık ismine mahsustur. Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca sensin. Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, varlığın kendisini ve mayasını yaratansın. Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin. Sen insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan, ona irade ve akıl bahşedensin. Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım, bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme. Amin.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

El-Kabid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Sen El-Kabid'sın. Lütuf ve hikmetiyle genişlik veren, dilediğini darlıkla imtihan edensin. Hikmetiyle veren, çoğaltan, açan, artıran, bolluk veren, zengin eden sensin. Hikmetinle lütuf ve ihsanını kimi zaman azaltman, kullarını kötülükten korumak içindir. Kudretiyle alan, azaltan, daraltan, sıkan, muhtaç eden, mahrum bırakan ve yoksullaştıran yine sensin. Fakirlikle, afetle ve kazayla imtihan edensin. Savaşla, hastalıkla, maddi sıkıntıyla ve belalarla kullarını sınayansın. Sen cimrilikten, merhametsizlikten ve adaletsizlikten uzak olansın. Hikmetini ve kudretini hatırlatan, kullarını sınayansın. İnsanı kimi zaman dünyaya sığmaz hale getirensin. Sıkıntı ve zorluklara karşı kullarına aczi hatırlatan, türlü imtihanlar verensin. Tüm bu zorluklara karşın, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu müjdeleyen, sabırla sana yönelmeyi öğütleyensin. Ey kulunun her halini bilen Allah'ım, imtihan olarak karşımıza çıkanlara karşı bize sabır ihsan eyle.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" diye.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.

Ebu Umame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid, çok ibadet eden kişiyle farkı benim sizin en sıradan birinizle olan farkım gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah Teala ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için bir rahmet diler, istiğfar ve dua eder.

0: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrına

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

omzumu terazide unuttum. Koştum kavuran çöllerine günahın. Livasız başımda kırgın ayet sesleri. Pişmanım Allah'ım, pişmanım.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Ay Zilhicce ayı, peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan nebinin gönlüne konu. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhüleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Seleme annemiz. Ve onlar, teslimiyette melekleri bile hayran bırakan, bir nehir gibi akan Ashab-ı Güzin efendilerimiz. Ve Mekke'den yola çıkan bir adam, adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin ettiler. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muğire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından, yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureyş cemaati, ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman 10 kişiyle Mekke'de. Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. Gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıkoydular ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Resulullah'a geldi ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzere gidip beyat ediniz. Sevgili Semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor, sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili. Ve o gün sahabe gruplar halinde beyatta.
2: Allah sana zafer ve fethi nasip edene kadar senin önünde kılıç sallamak veya ölmek üzere.
1: Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başla. Süheyl atılıyor. Hayır, öyle yazma. Biz besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başla. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun. Anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'ten. Hayır diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydı seninle savaşmazdı. Efendimiz sakin. Ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Bu kez sahabe galeyana geliyor. Sa'd bin Übade Ali'nin elini tutuyor. Sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz, orayı bana göster ben sileyim diyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah, sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. Ve peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emri yerine getiren kimse yok. 3 kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce, ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi mahzun. Bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Seleme annemiz, ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin,

ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Eşşekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, sesimizi kimler nerelerden duyuyorsa, çalışanlar, okuyanlar, araç kullananlar, ülkemizin dört bir yerinde ve dünyanın neresinden bize en değerli sermayenizi yani vaktinizi ayırıyorsanız hepiniz hoş geldiniz. Namaz konusunda belki de şu ana kadar dinlemiş olacağınız hem süre bakımından hem de inşallah içerik bakımından en net ve gönle hitap eden şekilde anlatmaya çalışacağız. Efendim biliyorsunuz öldüren de Allah, öldüren de Allah'tır Celle Celaluhu. Yani siz elinizden geleni yaptıktan sonra ne kadar zorlarsanız zorlayın, eğer bir şey olmayacaksa olmuyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Nasıl olsa başıma gelecek olan yazılmış, hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu da yanlış. Hepimiz birbirimize vesileyiz. Her şey Allah Teala'dandır. Biz elimizden geleni yapalım bu programda. Niyet edelim. Bir de hak dostlarının dediği gibi, mutlaka duymuşsunuzdur, evladım, evet her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır der. Biz de bir kardeşimiz daha olsun, secde ile tanışsın, rükû ile tanışsın, Allah Teala'nın huzurunda dursun ve ona vesile olalım ümidindeyiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olur. Kardeşlerim, hepimiz insanız ve şöyle biraz içimize yoğunlaştığımızda zaman zaman yorgun hissederiz. Bazen bir kalp kırıklığı yaşarız. Bazen eşinden, çocuğundan, akrabalarından bunaldığın zamanlar olur. İnsansın. Hata yapmışsındır. Bir günah harama düşmüşsündür. Yani kendini kirlenmiş hissediyorsundur. Hatalarının farkındasındır. Ama zaten dünyanın çamurudur bu. Hangimiz bu çamura bulanmadık ki? Bulanmıyoruz ki. Adı üzerinde her günah, her haram, her hata bir çamurdur. İrili ufaklı. Sen başka bir çamur, ben başka bir çamurun etkisindeyim. Çamurun içindeyiz. Ve işte o çamurun içinde, o çamurdan nasıl kurtulabilirim diye düşünebileceğimiz yerde kafamızı kaldırıp şöyle güneşli gökyüzüne bakmamız gerekirken içimizden bir ses duyarız. Senin güneşe bakmaya hakkın yok. Yani tövbe edeceksin, pişmansın. Şeytan, nefsin sana bunu söylerler. Yani hepimizi yaratan, bize şah damarımızdan daha yakın olan ve affetmeyi çok seven Rabbimizin Celle Celaluhu huzuruna çıkmaya layık olmadığımızı fısıldayıp durur. Ve bunu bazı cümlelerle yapar. Yani sen layık değilsin demez. Birazdan konuşacağımız o en önemli yerden bizi vurmaya başlar. Senin hataların, şunca yanlışların, işlediğin haramların var. Sen nasıl namaz kılarsın? İşte tam bunu konuşacağız bugün. Bu karanlık dehliz, bu çamur denizinde en çok duyduğumuz, en çok kendi kendimize tekrar ettiğimiz o meşhur bahane. Ben bunca günahla, bu hatalarla nasıl namaz kılayım? Ve sonra tanıdık bir cevap gelir kulağımıza. Önce şu günahları inşallah bir terk edeyim veya hayatımı bir düzene sokayım veya bir evleneyim veya çocuğum olsun ya da şu işlerim biraz azalsın, borçlarım bitsin. Ne kadar tanıdık değil mi bunlar? Hangimizin aklına gelmedi ve gelmiyor? Ne kadar masum ve samimi bir iç ses gibi geliyor değil mi? Ama gelin görün ki bu masumiyet kisvesine bürünmüş düşünce seni beni kandırmak için and içen iblisin bize oynadığı en kurnazca ve en ince döşenmiş oyunlardan biri. Böyle bir düşünceniz varsa, yani ben günahlar içindeyken nasıl Allah'a ibadet ederim, şimdi vakti değil diyorsanız, mutlaka şunu düşünüyorsunuzdur. Melek ol, ondan sonra namaz kıl. Oysa biz insanız. Topraktan yaratıldık arkadaşlar. Düşmeye
yanılmaya, unutmaya o kadar meyilliyiz ki. Şöyle bir düşünün, hiçbirimiz önce bütün günahlardan arınıp bir meleğe dönüşüp ondan sonra seccadeye gidemeyiz. Efendim önce ben bir evliya olayım, kalbim tertemiz olsun, ondan sonra Allah'ın huzuruna çıkayım, öyle bir namaz kılayım ki tüm alemler önüme serilsin, karşımda Kabe olsun falan. Arkadaşlar, bu bir yanılgı. Allahu Teala'nın merhametine de aykırı, bizim fıtratımıza da aykırı. Biz melek değiliz ve hiçbir zaman melek olmayacağız. Bizden öncekilerin olduğu gibi olsaydı Peygamber Efendimiz olurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o da insandı. Hüzünlendi, gözyaşı döktü, sevindi, yedi, bazı konularda endişe etti, evlendi, çocukları, eşleri vefat etti, aç kaldı, yemek yedi. Yani insan olarak yeryüzünün en güzel, en değerli insanı olarak yaşadı ve öyle vefat etti. Yani melek olarak namaz kılmadı. Bizler günahkarız, evet, zayıfız, ihtiyaç sahibiyiz, muhtacız. O yüzden namaz kılmak için olan en büyük bahanemizi günahlardan arınmak, hataları terk etmek ve hayalini kurduğumuz hikayelerde, kıssalarda bize anlatılan bir ibadeti yaşamak için kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi beklemeyeceğiz. Hepimizin üzerinde bir çamur var dedim ya, işte o çamuru temizleyebilmek için namaz kılıyoruz. O kirliliğin, o pasın, o kokuşmuşluğun üzerimizden kalkması, az az az az temizlenebilmek için bir bakıma namaz kılıyoruz. Nefes almak için namaz kılıyoruz. Böyle düşünmemiz lazım. Ama biz sürekli kirlene kirlene, o çamurun içinde debelene debelene, her gün yeni yeni üzerimizde kat kat çamurlar birikiyor. Bunlar kuruyor, kalınlaşıyor, ertesi gün başka bir tabaka, ertesi gün başka bir tabaka. İşte namazın kulluk görevi olmasının yanı sıra temizlenebilmemiz için büyük bir imkan olduğunu unutmayalım. Hazır bataklık dedik ya, adamın biri bataklığa düşmüş. Çırpınıyor, çırpınıyor ve çırpındıkça da daha da batıyor. Battıkça daha da korkmaya başlıyor, telaşla daha fazla gömülüyor. Üstü, başı, yüzü gözü balçık içinde kalmış. Nasipli birisiymiş ki o sırada oradan geçen biri durumu fark etmiş. Onu kurtarmak için bir ip uzatmış. "Hemen tut şu ipi," demiş. Bataklıkta boğulmak üzere olan adam mahcup bir şekilde boynunu bükerek, "Ama," demiş, "ellerim çok kirli, üstüm başım çamur içinde. Eğer," demiş, "bu ipe tutunursam senin o tertemiz ipini de kirletirim. Hele ben şu çamurdan bir temizleneyim, ondan sonra ipi tutayım." İpi uzatan adam bağırmış. "Bre şaşkın adam," demiş, "o ip zaten sen çamurdan temizlen diye değil, seni o çamurun içinden çekip çıkarmak için sana uzatıldı. Sen o ipe tutunmazsan nasıl temizleneceksin?" Hikaye. Ama mesele anlaşıldı mı? İşte namaz da budur dostum. Namaz, Allah Teala'nın dünyanın bataklığına düşmüş, günahlarla hayatı kirlenmiş, imtihan içindeki bizlere, bizi sonsuz ebedi aleme, aydınlığa çıkarmak için uzattığı bir iptir. Bunu bir köprü gibi düşünün, bir merhamet köprüsü. O ipe tutunmak için temizlenmeyi beklemeyeceğiz. Zaten o ipi temizlenmek için tutacağız. İnşallah. Anlatabildim mi? Biz zaten kirliyiz. Nefsin namaz ile ilgili en büyük tuzaklarından bir tanesi de yine buna benziyor. Eğer namaz kılacaksan aklın, fikrin hep namazda olsun. Bugüne kadar denedin, aklına kredi kartı geldi, aklına şu zat geldi, aklına maç geldi, aklına borçların geldi. Sen namazı yarım yarım kılıyorsun, böyle kılacağına hiç kılma.
İleride namazını kılarsın, dört dörtlük kılarsın. Bir tevbe edersin, hakkını vererek kılarsın. O yüzden şimdilik ertele. Dikkat! Sonuçlarına bakarsanız, karanlık bir yanılgıdan başka bir şey değil bu. Şöyle bir geçmişe bakalım, kaç yaşındaysak. İleride her şey mükemmel olduğunda şunu yapacağım diyerek ertelediğiniz hiçbir şeye kimse başlayamamıştır. Mesela kötü huylarınızı düşünün, hepimizin var değil mi? Ya ben bundan kurtulmak istiyorum, bir daha yapmayacağım veya şu hatamı, bu alışkanlığımı düzelteceğim, ne kadar zor. Bu şunu gösteriyor, erteleyen hiç kimse o hayal ettiği kusursuz sabaha uyanamadı bugüne kadar. Bugüne kadar bunu başarabilen biri yok. Çünkü yarın hiç gelmeyen bir zaman. İhtimal ki siz de, ben de, o da bir şeyleri sonraya bıraktığında o bahane olarak kurduğu şey her neyse bir imkan diyelim, o olduğunda da onu yapamayacak. Bu şuna benziyor. Efendim, bir zengin olursam, şöyle bir miras kalırsa, şu elime geçerse şu kadar hayır yapacağım. Ama o imkan geldi. Elinde mirasın var ama ne oldu? Para tatlı geldi. Efendim, ileride ben şu olursa şunu yapacağım, bu olursa bunu yapacağım. Arkadaşlar, şu an elinizdeki imkanla o hedefe koyduğunuz şeyden ne kadar var elinizde? Oran olarak %50 olmasa da %1'iyle bir şey yapamıyorsanız, %50 veya o hayalini kurduğunuz şeyin %100'üne ulaşsanız da yine bir şey yapamayacaksınız. Bu bilimsel manada da zaten ispatlanmış bir şey. Ah, bir zengin olsam, birine yardım etsem. Hayır, fakir olsan da en azından ayda bir kez birine bir ekmek ısmarlayabilecek imkanım vardır. Namaz da aynen böyledir kardeşim. Namaz kılacaksam dört dörtlük başlamak istiyorum. Allah muhafaza, onca insan tanıyorsunuz değil mi? Sonra derken gerçek sona ulaştılar. Toprakla hemhal oldular. Börtü böceğe karıştılar. Lütfen düşünün. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, aranız çok iyi diyelim bir dostunuz var. Onu kaybetmekten korkuyorsunuz. Bu hocanız da olabilir. Onunla görüşeceksiniz, sözleştiniz, şu saatte şurada dediniz. Onu beklettiniz. Saatler geçti. Sizi bekledi, bekledi, yoksunuz. Hatta o gün gitmediniz. Aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti, 1 ay geçti, 1 sene geçti. Ne arayıp bir özür dilediniz? Belki bir mazeretiniz vardı, onu bile demediniz. Ne oldu? O buluşmayı erteleye erteleye o kişinin gözünde itibarınız ne olur? Bunu söz verip yerine getirmediğiniz şeyler için de düşünebilirsiniz. Sevgi zedelenir. Seven sevdiğine, değer verdiğine bunu yapmaz ve araya soğukluk girer. E şimdi durum böyleyse, insan insana bunu yaptığında nasıl bir kırgınlık doğuyorsa, nasıl insan kırılıyorsa, her şeyi yaratan, yaşatan Allah Teala ile sözleşme olan, randevu olan o namazı ertelemek nasıl olur? Kul ile randevuyu ertelemek itibardan düşürüyor. Bizi yoktan var eden, bize nefes veren Rabbimiz ile randevuyu ertelemek din ne olur? Bir de şunu düşünebilirsiniz. Tabi yurt dışında dinleyenler, onlar ezana hasretler. Belki daha iyi anlayacaklar şimdi dediğimi. Şimdi ülkemizde ezan okunuyor. Ezan diyor ki hadi namaz senin çalışmandan, yatmandan, televizyon izlemenden, sosyal medyada takılmandan, gereksiz dizilerden, şundan, her şeyden daha değerli. Haydi namaza diyor. Şimdi namaz kılmadığımız zaman ne oluyor? Hal lisanıyla diyoruz ki bekle, benim işim var. O namaz geçti, 5 saat geçti. Yine ya gel artık diyor, ismimizi söylüyor. Hayal edin, ey falan kızı, ey falan oğlu. Hadi namaza, bugün namazını kıl. Hayır,
Henüz ben hazır değilim, sonra geleceğim. Allah muhafaza, bu büyük bir gaflettir. Farkında mıyız bilmiyorum ama bir bakıma da bu Allah Teala'ya büyük bir küstahlıktır. Onun sonsuz şefkatine sırt çevirmektir. Şimdi sizinle şu zamanın içinde kısa bir yolculuğa çıkalım. Dünyaya ilk geldiğiniz anı hayal edin. Elbette hatırlamıyorsunuz ama hayal ediverin. Bebeksiniz. Gözleriniz ışığa yeni yeni alışıyor. Ciğerlerinize ilk defa hava doluyor. İhtimal ki anneciğinizin, babacığınızın yanı başındasınız. Doktorlar var etrafta, eğer hastanede doğduysanız. O dünya hayatına başlarken ilk dünya kelamı olarak İslam memleketlerinde kulağınıza ne fısıldanıyor? Yine ezan. Kulağınıza ezan okunuyor. Bize söylenen o ezanda bir davet ve emir var. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Bir bebek bu nida ile dünya hayatına başlıyor. Sonra yıllar yılları kovalıyor, büyüyoruz. Sevinçler yaşıyor, üzüntüler yaşıyor, kalbimiz kırılıyor, yalnızlıklar çekiyor. Şu bu derken umutlar biriktiriyoruz. Ve gün geliyor, o kaçınılmaz son kapımızı çalıyor. Dünyaya veda ediyoruz. İlginç, o musalla taşına konulduğumuzda yine aynı ses bizi karşılıyor. Cenaze namazındaki sala, ezan diyelim. Şu muazzam gerçeği bir düşünür müsünüz? Doğduğunda kulağına okunan aynı şey ki o ezanın namazı kılınmıyor, öldüğümüzde kılınan cenaze namazınınsa ezanı okunmuyor. Çünkü aslında doğduğumuzda okunan o ezan, öldüğümüzde kılınacak olan o namazın ezanı. Ya, işte her gün duyduğun ezan, senin dünyaya gelip son nefesini vereceğin zaman da, istesen de istemesen de o çağrıyı yapacak. İşte hayat doğduğumuzdaki o ezanla, öldüğümüz gün veya gece o kısacık namaz vakti. Sanki kamet getirilmiş de namaza durmak üzereymişiz kadar kısa bir an. Yani iki namaz arasında geçip giden bir ömür. Nereden bakarsanız bakın. Dünyaya gelir gelmez bize haydi haydi namaza denilmişken ve dünya hayatımız bir cenaze namazıyla noktalanıyorken bu ikisinin ortasında kalan o ömrün namazsız, başıboş, secdeye değmeden, o yüce yaratıcıyı zikretmeden geçmesi sizce kabul edilebilir mi? Aklın, vicdanın, vefanın kabul edeceği bir şey olabilir mi? Güzel kardeşlerim, her konuda örneğimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabirde ilk sual namazdandır buyuruyor. Daha büyük hesap günü bizi bekliyor, değil mi? Bunu biliyoruz. Ahirete iman ediyoruz. O gün gelmeden, mizan kurulmadan önce, tabiri caizse o büyük mahkemeye çıkmadan evvel beklediğimiz o nezarethanede diyelim. Yani kabirde. Düşünün, bizi koydular oraya. Sevdiklerimiz, dünyada bizim için gözyaşı döken her kimse, o dahi üzerimize toprağa attı ve gitti. Bizim de başkalarının cenaze işlemini bitirdikten sonra sırtımızı dönüp gittiğimiz gibi. Gidecekler. Ve işte ne kadar aklımıza getirmemeye çalışsak da, nefsimize ağır gelse de, sırf bu yüzden gırgır geyik muhabbetlerine dalsak da, dünyadaki tüm ünvanlarımız, bankadaki paramız, dostlarımız, itibarımız, sevenlerimiz geride kaldı. Sanatçı da olsanız, dünyanın en tanınan siyasi lideri de olsanız veya Afrika'nın bir köşesinde adı, sanı
hiç hatırlanmayacak olan susuzluktan vefat eden bir adam olsanız da, ilk sorulacak şey ne ünvanın, ne kimlerden olduğun, ne hangi cemaate mensup olduğun, zengin fakir olup olduğun veya ırkın değil. İlk sorulacak şey namaz. Eğer kulun namazı sağlamsa, Allah Teala'nın izniyle diğer hesaplarının kolaylaşacağı aktarılır. Bitti mi? Hayır, elbette diğer günahlara geçilecek ama namaz Allah'ın izniyle diğer kusurları örtmeye vesile olacak bir kalkan olabilir. O karanlıkta çok ihtiyacımız var. Yani şöyle bir yanlış anlamayı da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Efendim, ben namaz kılacağım, namazı biliyorum ama ben bu sebeplerden dolayı kılmıyor değilim. Neden kılmıyorsun? Efendim, bizim bir komşumuz vardı, namaz kılıyordu, şöyle bir kadındı. Veya bir akrabam var, böyle bir adam, şu kadar hacca gitmiş, hep namaz kılıyor ama bu kadar kötü. O kadın namaz kılıyor ama böyle. Bu düşünceler de şeytandan gelir. Size namazını kılan, dürüst olan, iyi olan insanları değil, hem namazını kılan ama namazla bütünleşmemiş, namazın içine girememiş insanları örnek olarak gösterir. Halbuki bizim örneğimiz Ayşe teyze, komşun Ahmet amca değil, alemlere rahmet ve örnek olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'dir. Örneğimiz şu hoca değildir, şu profesör değildir, şu alim değildir. Kendisinin yolundan gidenler, onun yolundan gittikleri sürece bizim önderimizdir. Onun yolundan saptıktan sonra bizim örnekliğimizden çıkar. Dolayısıyla böyle bir düşünce aklınıza gelirse, ama bu namaz kılıyor, şöyle yapıyor, böyle kötülük ediyor falan, siz de şunu diyeceksiniz: beş parmağın beşi bir değil. Ben iyisi olmaya çalışayım. Ben iyi bir örnek olayım. Bu kuru bir bahaneden başka bir şey değil. Bu tembelliğimden dolayı nefsimin bana bir oyunu. Eğer o kişi namazını, o kişi örtüsünü, o kişi dini, inancını tam olarak yaşayamıyor, aynı zamanda kötülükler yapıyorsa o onun sorunu. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. O kadını, o erkeği şunu bunu eleştirirken, namazına, örtüsüne laf atarken ve bahaneler bulurken, şu an ölsem hiçbir şey yapmamış olacağım. O sebeple bahaneler arasında ibadet eden insanların yaptığı günahlar, hatalar aklımıza gelmeyecek. Bir de şöyle düşünün, hadi o insan hatalar, günahlar işliyor, bir yandan namazına devam ediyor. Ama sen namaz kılmadığın halde yine benzer onun yapmadığı diyelim başka bir günah işliyorsun ama temizlenmiyorsun. Dolayısıyla temizlik olduğunu unutmayalım. Zaten belli bir zaman sonra insan Allah'ın izniyle namaz kıla kıla biraz gönlünü vermeye başladıktan sonra o büyük günahları zaten işlemekten haya ediyor. Ama ne oluyor? Kaba, saba, sözünde durmuyor, gıybet ediyor. Peki bunlar basit şeyler mi? Hayır. Ama en azından bakın, asgari olarak söylüyorum, namazın sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanın içine umutla dolduran bir hadisi şerifi var. Bir gün otururlarken onlara şöyle soruyor: sizden biriniz evinin önünden bir nehir aksa ve o kişi günde beş defa o nehirde yıkansa, onda kir olur mu? Yani kirden bir eser kalır mı? Sahabiler, kalmaz ya Resulallah dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine ne buyurdu? İşte günde beş vakit namazda böyledir. Allah Teala o namazlar sayesinde günahları, hataları siler, temizler.

el bağlıyorsun, boyun büküyorsun. Ben geldim Rabbim, kırık dökük, eksik geldim. Yanlışlar yaptım ama gidecek kapım yok. Sana inanıyorum, sadece sana geldim. Başka kapım yok, ne olur beni geri çevirme, affet diyorsun. Bunu bir duyguyla düşünelim mi şimdi? Bir insan seni çok incitti, kalbini paramparça etti, o kadar büyük haksızlıklar yaptı, tamam mı? Seni ne kadar incitmiş olursa olsun, o kişi günde 5 defa senin kapına gelse, samimiyetle, boynunu bükerek, yüzünü yere çevirse, gözlerinde samimi bir bakışla, hatta gözü yaşlı bir şekilde ne olur, beni affet dese, sen kul olduğun halde o nefis taşıyan zayıf kalbinle dayanamazsın değil mi? İlla ki bir noktada ya tamam tamam dersin, affedersin. Sen ben nasıl bir merhamete sahibiz ve merhameti sonsuz olan, bağışlamayı seven, Rahman ve Rahim olan Celle Celaluhu Rabbimizi düşünelim. Günde 5 defa kendi huzuruna gelip eksikleriyle, yanlışlarıyla, diğer günahları olmasına rağmen vakit harcayan, çabalayan, boş geçmeyen, el bağlayan, boyun büken, alnını secdeye koyan o muhtaç kulunu affetmez mi? Şanı yüce olan Rabbimiz Celle Celaluhu o kulunu temizlemesin mi? Hakikaten de öyle. Kendisine uzanan hiçbir eli boş çevirmiyor. Yeter ki o kapıyı hatırlamaya çalışalım. Ben inanıyorum, nasıl ki sevmek bir bedel istiyor, kuru kuruya sevgi karın doyurmuyor değil mi? Büyük sevdalar, büyük aşklar dünyada bir bedel ödemişler. Ayrı kalmayı, zorda olmayı lezzet bilmişler yeri gelmiş. Kavuşamamak bile onlara mutluluk vermiş. Düşünebiliyor musun? Dolayısıyla sevgimizi ispat etmemiz gerektiği gibi Allah'a inanıyorum dedikten sonra da bir ispata muhtaçız. Çok kullandığımız kelimeler insan olarak kalbimiz çok temiz. Acaba hangimizin ne kadar temiz ve ne kadar kiri var? Bir alet icat edilmiş olsa, şöyle parmağını dokundurdun, ne kadar kalbinin kirli veya pasaklı olup olmadığını ortaya çıkarsa. Acaba hangimiz birbirimizin yüzüne bakabiliriz? İşte o makina bir bakıma namaz. Hasılı kardeşim, vicdanen eğer şu dakikalara kadar geldiysen, dinliyorsan bu kardeşini, sen de bunların farkındasın. Yaralarının farkındasın. Eksiklerinin farkındasın. O yaraların tek bir ilacı var. Ruhun nefsinden arınıp diyor ki zaman zaman sana, ey Ayşe, ey Mehmet, isminiz neyse, haydi diyor, beni ait olduğum yere, asıl vatanıma ne olur götür. Ruhun böyle diyor. O yüzden namaz bir ritüel, fiziksel bir şey değil sadece. İçindeki tüm sırları, kimseye anlatamadığın acıları, hayal kırıklıklarını, sessiz gözyaşlarını seni en iyi anlayanla paylaşmak. Herkes seni terk etse de sen buradasın diyebilmektir namaz. O yüzden ne kadar aklına gelirse gelsin, çok günahım var, bu kadar hatam var, efendim ben henüz Allah Teala'nın istediği gibi örtünmüş değilim veya şu şu hatalarım var, şu işte çalışıyorum mesela, hazır değilim, bunlara bir son ver. Şeytanın senle bir çocuğun topla oynaması gibi oynamasına, seni o merhamet nehrinden uzak tutmasına asla izin verme. Ne olursa olsun, evet günahını bil, günahın dağları aşmış bile olsa, program başında seninle paylaştım, hangi çamura düşmüş olursan ol, ki hepimiz çamurun içindeyiz, namazı terk etme. Namazın ipine tutun. Sen seccadeni ser, başını o secdeye koy. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Okuyacak bir şey mi bulamıyorsun? Öğrenene kadar otur, Allah Teala'yı düşün. Ne konuşmak istiyorsun? Hatta konuşma. Kelimeler düğümlensin boğazında. Hiçbir şey deme.

gözünü kapa, kıbleye yönel, Allah Teala'nın senin dilini, konuşmadıklarını da bildiğini unutma. Senin içindeki kırık dökük umutları da samimiyeti de biliyor. Güzel kardeşim, iki namaz arasına sığdırılmış bir ömrümüz var. Ve Allah Teala'ya sığınmaktan başka hiçbir çaremiz, gidecek hiçbir kapımız da yok. Erteleme. O gün bugün olsun veya bu gece olsun. Git ve o merhamet nehrinde yıkanmaya başla. O kadar mutlu eden mesajlar geliyor ki, elhamdülillah diyorum. Kardeşlerimin namaza başlamasına vesile olmak, haramlardan kurtulmasına vesile olmak, parayla mukayese edilebilecek bir şey değil. Elhamdülillah. Hepimiz birbirimize sebebiz. Konuşana değil, anlatana, yapana değil, yaptırana bak derler. O açıdan inşallah küçük bir dertleşme gibi görün bunu. Bir abi kardeş, evlat, anne baba dertleşmesi gibi düşünün, olur mu? Namazınızı da şu an kılanlardansanız ne olur bunun da kıymetini bilelim. Kılmayan insanlara karşı tepeden bakmayalım. Çünkü öyle örnekler oluyor ki düşmez kalkmaz bir Allah'tır Celle Celaluhu, değil mi? Bir yanlışımız, bir hatamız, nefis taşıyoruz. Şu anki durumumuzda olmayabiliriz Allah muhafaza. O açıdan her an bu imanımız gidebilir, her an ayağımız kayabilir diye düşünelim de arada bu hatırlatmaları da dinleyelim. Sıkılmayalım inşallah. Biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Öldüren, olduran, var eden, yaşatan, yeniden diriltecek olan Allah Teala'ya emanet ediyorum hepinizi. Bunca nefse hoş gelen yapımın arasında nefse ağır gelen şu sözleri dinlemek için ısrarla vaktini paylaşan her birinize teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden razı olsun. Bu aciz kardeşinize de ne olur dua edin. Namaza başlayanlar, zaman zaman terk edip yeniden başlayanlar, namaz için gün sayanlar, Allah Teala cümlemize namazı sevdirsin, ibadetleri kolay eylesin. Nefsin afetlerinden muhafaza buyursun, amin. Ve son olarak, bir adım atmadıktan sonra sadece duanın bir faydasının olmayacağını bilelim. Yani, ya Rabbi rızık ver, ya Rabbi rızık ver diye günde 1 trilyon defa dua etmektense, ya Rabbi ne olur hayırlı rızık ver deyip iş aramak gerekir. Ya Rabbi bana hayırlı bir kısmet ver diye 1 trilyon kez dua etmektense, diyelim bir defa dua ettik ama 10 kişiye sorduk, acaba evlenebileceğim şöyle şöyle birisini tanıyor musun demek. Yani elden geleni yapmak, adım atmak, fiili dua daha üstündür. O sebeple inşallah namaz kılacağım, ya Rabbi bana namazı nasip et demekle iş bitmiyor. Allah Teala o namaza bir adım atmanızı istiyor. Çok uzattım, sizleri sıktığımın farkındayım. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Lut kavmi alemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa düştüler. Lut peygamberin ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler. Üstelik peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut aleyhisselam Rabbine şöyle dua etmiştir: Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Ey Rabbim, bozguncu, ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Hüseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin, fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisini hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle tekrar bir aradayız. Hasanül Basri Kudüs'e sırruhu rivayet ederek buyuruyorlar ki, kadın veya erkek, bütün müminler akıl bali oldukları saatten itibaren biraz sonra zikredeceğimiz hususlarla ilmi kal ve ilmi hallerini ve iman edilecek umdeleri öğrenmezler. Ana babaları tarafından da öğrettirilmezlerse 54 farzı kendiliklerinden öğrenmeyenlerle evlatlarına öğretmeyenlerin özürleri kıyamet gününde huzur-u ilahide kabul olunmaz. Ey aşık-ı sadık, sana sesleniyorum. Can tende ve fırsat eldeyken her ana baba evlatlarına bu meseleleri öğretmeli ve mükellef olan kişiler de bunları behemhal öğrenmelidirler. Dünya geçici ve fani, ahiret ise ebedi ve bakidir. Öyleyse can kuşu tende, kuvvet kudret sendeyken, gözünün nuru sönmeden, yüzün kabre dönmeden, Azrail aleyhisselam başucuna gelmeden, çocuklarımız yetim ve ailelerimiz dul kalmadan, kara yerler bizlere mesken olmadan, o karanlıklar evinde koynumuza yılanlar, çıyanlar dolmadan tedarik görmeli, o korkunç günlere, o müşkil akabelere hazırlanmalıyız. Zira can boğaza ve ruh hulkuma gelince var zannettiğimiz bu dünya ortadan kalkar. Bize meçhul olduğundan yok sandığımız ahiret alemleri birden önümüze açılır. Cennet, cehennem, melaike, gideceğimiz yer, konacağımız menzil görünüverir. O zaman ahu enin etmenin, feryat ve figan ederek ağlamanın hiçbir faydası olmaz. O muhlik anda, aman Rabbim, beni dünyaya geri gönder, ilmi halimi öğrenip, emirlerini tutayım, nehilerinden kaçınayım, buyurduğun farzları talim edip, can ve baş ile yerine getireyim, men ettiğin haramları bilip, sakınayım diye yakınmanın faydası olur mu? Elbette olmaz ve olmayacaktır. Senin bu yalvarıp yakarmalarına alacağın cevabı, ben sana şimdiden haber vereyim buyuruyor. Ey gafil kul! Bütün bunları hali hayat ve sıhhatindeyken öğrenmen ve amel etmen gerekti. Şimdi iş işten geçti. Fırsat elinden kaçtı. Dünya hayatı uçtu. Şimdi geri dünya hayatında ne ile amil oldunsa onunla cezalanırsın. Artık dünyaya geri dönmek yok. Yerin burasıdır ve ebediyen burada kalacaksın. Ey aşık-ı sadık, ey cemale talip ve rızaya ragıp olan hak yol kardeşim. Kıyamet günü haktır. Elbette ve elbette kıyamet kopacaktır. Ölenler dirilecek ve hesaba çekilecektir. Allah-u Teala kadir-i kayyumdur. Bizleri görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemleri yoktan var etmeye kadir olduğu gibi kıyamette tekrar halk etmeye kudretiyle yarattığı mahlukunun rızkını vermeyi unutmadığı gibi evvel ve ahiri mezarlarından kaldırarak diriltmeye ve hesaba çekmeye de kadirdir. Kur'an-ı Kerim buna şahidi adildir. Muhbir-i sadık vaadinden dönmeyen Hakk'ın Resulü buna tanıktır. Kaldı ki Allah-u Teala'nın emir ve nehileri, yüce dinimizin bütün hükümleri,
bizleri kötü ve çirkin ahlaklarımızdan arındırmak, kendisine layık kullar haline getirmek için bu gaye ile matuftur. O halde bu emir ve nehileri bilmeli ve İslami hükümleri yerine getirmeliyiz ki dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaşabilelim. Allah ve Resulünün sevmedikleri, beğenmedikleri ahlak-ı rezilenin neler olduğunu bilemezsek onlardan nasıl sakınır ve kaçınırız? İlahi emirleri bilemezsek onları nasıl yerine getirebiliriz? Demek oluyor ki insan olabilmek için ilim gerektir, öğrenmek gerektir. Ancak ilim sayesinde hakkın emir ve nehilerini ve dinin hükümlerini öğreniriz. Allah-u Teala'nın men ettiği, ahlak-ı rezile ile emrettiği sıfat-ı hasene 54 farzda cem olunmuştur. Bir kimse bu 54 farzı öğrenerek ezberler ve bu farzlarla amel ederse dünya ve ahiret musibetlerinden kurtulur. Dünyası mamur ve ahireti mesrur olur. Aklı başında, vicdanı ve sağduyusu yerinde olan ve encamını düşünen bu alemdeyken çalışarak ebedi alemi mamur eder. Aklı olmayanlar ise yer, içer ve akıbetini düşünmez. Hiçbir hazırlık görmez ve tabiatıyla ahiretini harap ederek ebedi hüsranda kalır. Öyleyse 54 farzı mutlaka öğrenelim kardeşler. İcabını yerine getirelim. Hakkın rızasına erelim, cennetine girelim ve cemalini görelim. 54 farz şunlardır. 1. İlim öğrenmek. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini bilmek, ona şirk koşmamak, onu daima zikretmek ve unutmamaktır. 2. Helalinden alın teriyle kazanmak, helalden yemek, helalden içmek ve helalden giyinmektir. 3. Abdest almak. 4. Cünüplükten gusletmek. 5. 5 vakit namazı vaktinde ve tadil-i erkan ile kılmak. 6. Allah-u Teala'nın yarattığı her mahlukunun rızkına kefil olduğuna itikap etmektir. 7. Allah-u Teala'nın helal kıldığı şeylerden yemek ve içmektir. 8. Kanaat sahibi olmaktır. 9. Allah-u Teala'ya tevekkül etmektir. 10. Allah-u Teala'dan gelen kaza ve belaya razı olmaktır. 11. Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükretmektir. 12. Allah-u Teala'dan gelen belalara sabretmektir. 13. İşlenen günahlara nadim olup tövbe etmektir. 14. Allah-u Teala'ya ihlas üzere ibadet etmektir. 15. Şeytanı kendisine düşman bilmektir. 16. Kur'an-ı Hazim'i her işinde hüccet tutmak ve Kur'an hükümlerine uymaktır. 17. Ölümü ve kendisinin de öleceğini yakinen bilmek ve ölüm için hazırlanmaktır. 18. Mümkün olduğu yerde insanlara doğru yolu göstermek ve insanları fenalıklardan men etmektir. 19. Gıybeti ve suizanlı terk etmektir. 20. Ana babaya iyilik ve ihsanda bulunmak ve meşru olan işlerde kendilerine itaat etmektir. 21. Akrabalarını ziyaret ve onlara ihsanda bulunmaktır. 22. Emanete hıyanet etmemektir. 23. Kötü latifeleri ve çirkin şakaları terk etmektir. 24. Allah-u Teala'ya ve peygamberlere itaat etmektir. 25. Günahlardan kaçınmak, ibadet ve taatle meşgul olmaktır. 26. Allah-u Teala'nın azabından korkmak ve her işte hak rızasını aramaktır. 27. Her şeye ibret nazarıyla bakmaktır. 28. Daima tefekkür üzere bulunmaktır. 29. Dili kötü sözler söylemekten korumaktır. 30. Kötü işlerden kaçınmaktır. 31. Herhangi bir kimseyle alay etmekten çekinmektir. 32. Başkalarının kadınına ve kızına kötü gözle bakmamaktır. 33. Her yerde, her işte ve her zaman doğru olmaktır. 34. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu nimetlerle övünmemektir.
35. Büyücülük ve sihirle meşgul olmamaktır. 36. Kantar, terazi ve ölçeğini hak ile ve doğruluk üzere tartmak ve ölçmektir. 37. Allah-u Teala'nın gazabından emin olmamak ve daima Allah-u Teala'dan korkmaktır. 38. Bir günlük yiyeceği olmayan fakirlere sadaka vermektir. 39. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemektir. 40. Nefsinin arzu ve isteklerine tabi olmamak ve daima nefsine muhalefet etmektir. 41. Allah rızası için yemek yedirmek ve içirmektir. 42. Helal rızık talep etmektir. 43. Zengin ise zekatını vermektir. 44. Hayız halindeyken eşiyle cinsi temasta bulunmamaktır. 45. Bütün kötülüklerden kalbini ve kalıbını temizlemektir. 46. Yetim malı yememektir. 47. Kibirli ve gururlu olmamak, tevazu sahibi olmaktır. 48. Güzellere şehvetle bakmamaktır. 49. 5 vakit namaza devam etmektir. 50. Zulmetmemek ve zulümle halkın malını yememektir. 51. Allah-u Teala'ya şirk koşmamak, Allah-u Teala'yı tevhid etmek ve Allah-u Teala'yı sevmektir. 52. Zina etmemektir. 53. Yalan yere yemin etmemektir. 54. Yaptığı iyiliği iyilik yapılanın başına kakarak onu mahcup etmemektir. Ey aşık-ı sadık! Bu 54 farzı hakkıyla tutan ve yerine getiren kimsenin dünya ve ahireti mamur ve sayi indallah meşkur olur ve bunlarla amil olanlar iki cihanla da saadet ve selamete erişirler ve insan olurlar. Kıymetli dinleyenler, imansız ahirete gitmenin sebepleri. Evet, bunlar nelerdir? Ey hak rızasına müştak olan aşık, buyuruyor. İnsan dünyaya İslam fıtratı üzere gelir. Ana ve babası tarafından İslami terbiye ile yetiştirilir. Bu aleme İslam olarak gelmek, İslam olarak yaşamak ve İslam olarak çene kapamaktan büyük saadet düşünülebilir mi? İnsan var, İslam doğar, İslam yaşar ve mümin olarak ölür. İnsan var, İslam fıtratı üzere doğar, ana ve babasından gördüğü gibi onların terbiyesi, onların akaidi, onların cemiyeti içinde kafir yaşar, kafir ölür. İnsan var, İslam fıtratı üzere doğar, bulunduğu cemiyete uyar ve onlardan görerek kafir yaşar. Fakat son nefeste hidayet erişir ve İslam olarak ölür, yani olur. Bütün bunların en korkunç ve vahimi, İslam fıtratı üzere doğmak, İslam üzere yaşamak, fakat irtikab ettiği suçlardan ve kötü huylardan ötürü kafir olarak imansız çene kapamaktır. Allah dostları, alimler ve veliler imansız çene kapamaya sebep olarak şu 27 vasfı, bu sıfatları saymaktadırlar. 1. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. Ashab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor ki, bir kimse ahirete imansız gitmekten korkmazsa o kimse ahirete imansız göçer. 2. İslam itikadından başka bir itikat ve inanışa sahip olmak. 3. İmanı zayıf olmak. 4. 9 azada doğruluktan ayrılmak. 5. Günahında ısrar etmek. 6. Nimet-i İslam'a şükretmemek. Allah-u Teala'nın kuluna en büyük nimeti onu İslam dinine mensup kılması ve İslam dininde bulundurmasıdır. 7. Zulmetmek. 8. Ezan-ı Muhammediye'yi tahkir etmek. Zamanımızda bazı kendini bilmezlerin uykularını bozduğu gerekçesiyle sabah ezanını tahkir etmeleri gibi. 9. Ana babaya isyan ve onlara meşru olan işlerde itaat etmemek. 10. Eğriye ve doğruya çok yemin etmek. 11. Namazı adet gibi kılmak ve 5 yerde tadil erkanına riayet etmemek. Ey aşık-ı sadık! Namazını kıldığı halde tadili erkanına riayet etmediğinden ve adet yerini bulunsun gibi kıldığından ötürü ahirete imansız gidilirse ya hiç kılmayan ve büsbütün terk edenlerin halleri neye varır?
bilmem. Allah-u Teala cümlemize hidayet ve basiret ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti İmamül Mürselin. 12. Namaza ehemmiyet vermemek, alelade bir iş gibi zannetmek. 13. Şaraba, içkiye devam etmek. 14. Müminlere eza ve cefa etmek. 15. Yalancı evliyalık davasında bulunmak. 16. Yaptığı günahları unutmak. 17. Kendini beğenmek. 18. İlmini çok bilmek ve kendini alim zannetmek. 19. İki topluluk arasında nifak sokmak için laf getirip götürmek. 20. Haset etmek. 21. Hocasına ve amirlerine itaat etmemek ve şerre muhalif olmayan yerlerde onlara muhalefet eylemek. Zira Allah-u Teala'ya isyanda kula itaat olmaz. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden fena demek. 23. Yalancılık etmek, yalanda musir olmak, vaadinden ve ahdinden dönmek. 24. Alimlerden kaçmak ve harpten kaçarak düşmana sırt çevirmek, kumandanın emriyle olursa beis yoktur buyuruyor. 25. Müsrif olmak. 26. Zahirini ve batınını İslam'a benzetmemek. 27. Gıybet etmek, gıybette musir olmak ve diline sahip olamamak.

0: harice çıkma. Resulerham Efendimizin sünnetlerine tabi ol. Bütün büyüklerin yücelikleri kitaba ve sünnete tabi olmakla mümkün olmuştur. Nefsini tevfik-i Rabbani ile ıslah ederek emmarelikten, levvamelikten, mülhimelikten mutmeinneliğe yüceltmeye çalış. Bu suretle ebedi saadeti kazan. Siret-i Evliyaullah'a iktida ile ki kalbin safaya ersin, gözün sırlar görsün. Sabah akşam tesbih-i zikreyle. Salatında daim ve kaim ol. Günahlarına tövbe, eriştiğin nimetlere şükreyle. Elinden gelen iyiliği esirgeme. Bu alemde bakiyi bul. Zira sen bu alemde baki kalmazsın. İmanını kurtarmaya çalış. Hak'tan razı ol ki Hak da senden razı olsun. Kur'an-ı Mübin'i daima kıraat eyle. Hükümlerine riayet ve emirlerine imtisal, nehilerinden iştinab eyle. Kur'an-ı Azim'in havası sayısızdır. İhvan-ı dinime bir yadigar olmak üzere her süre-i celilerin selef-i salihinden naklonulan hassalarını teberrüken derc ediyorum. İnşallah rahmetle yad olunmamıza vesile olur. Her kim günde bir hizb veya daha ziyade kıraat ederek hatim niyetiyle Kur'an-ı Azimülbürhan'ı okumaya devam ederse Allah-u Teala'nın lütfu ile bütün hastalarına nail olacağına asla şüphe etmemelidir insan. Bu sebeple tam bir iman ve ihlas ile okuyarak dünya ve ahiret saadetine erişmelidir insan. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah elimizdeki bu eserde zikredilen bu güzel kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyuruluyor ki her kim Fatiha suresini vird ederek devam eylerse Cenab-ı Mevla o kimsenin dünya ve ahiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün afetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içirilirse Allah-u Teala'nın lütfiyle şifaya bulur. Bakara suresini okuyan kimseye asla şeamet, büyü ve sihir tesir etmez. Hak Celle ve Ala kendisini bunlardan muhafaza buyurur. Âl-i İmrân suresini her kim 3 defa okursa Hak Teala ümit etmediği yerden mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da kurtarır buyuruyor. Nisa suresini erkek veya kadın her kim okursa Hak Teala karı kocanın aralarını ıslah eder, dirlik, düzenlik, ihsan ve inayet eyler. Maide suresini 40 defa okuyan kimseye Allah-u Teala bol rızık, mal ve makam ihsan buyurur. En'am suresini 41 defa okuyanların kapalı kısmetleri açılır, karışık işleri ve halleri düzelir, Allah-u Teala düşman şerrinden muhafaza buyurur buyuruluyor. Araf suresini okumaya devam edenler ahiret azabından kurtulurlar. Enfal suresini 7 defa okuyan günahsız ise zindandan kurtulur. Bütün kötülüklerden ve şerlerden emin olur. Tevbe suresini 17 kere okuyanın bütün hacetleri taraf-ı ilahide kaza olunur, fena kimselerden ve hırsızların şerrinden emin olur buyruluyor. Yunus suresini her kim 21 kere okursa Hak Teala düşmanlarına fırsat vermez ve şerlerinden emin kılar. Hud suresini her kim 3 kere okursa haceti reva ve denizde boğulmaktan Allah-u Teala'nın lütfu ile emin olur. Yusuf suresini her kim okursa Allah-u Teala'nın lütfu ile hasretine kavuşur ve bütün mahlukatın gözüne şirin, sevimli görünür. Ra'd suresini her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allah-u Teala hıfz eder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar. Gerek okuyan ve gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar. İbrahim suresini her kim 7 kere okursa Hak Teala okuyanın düşmanlarına fırsat vermez. Ana ve babasının rızasında bulundurur. Hicr suresini 3 kere okuyan kimse alışverişinde bereket bulur. Nahl suresini her kim 100 kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allah-u Teala'nın keremiyle her türlü maksuduna nail olur buyuruluyor. İsra suresini 7 kere okuyanlar gammazların, hasetçilerin şerlerinden emin olurlar. Hak Teala düşmanlarına fırsat vermez. Kehf suresini her kim cuma günü 1 kere okursa ertesi cuma gününe kadar bütün kazalardan, belalardan Hak Teala kendisini korur, ahir zaman fitnesinden, deccalden ve şerlerinden emin olur. Sıhhat ve afiyet ihsan buyurur Rabbimiz. Meryem suresini her kim 41 kere okursa Hak Teala rızıklar ihsan buyurur ve yoksulluktan kurtulur. Taha suresini her kim 21 kere okursa evde kalan kız evladına kısmet çıkar, salih bir er nasip olur buyuruyor. Enbiya suresini her kim 70 kere okursa gizli korkulardan kurtulur, okumaya devam ederse Hak Teala kendisine salih bir çocuk ihsan buyurur. Hac suresini her kim devamlı olarak okursa kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur. Müminun suresini her kim devamlı okursa Hak Teala kendisine salah-ı hal, tevbe, tevfik ve müyesser eyler. Nur suresini her kim daima okursa Hak Teala kalbinde imanını muhkem kılar ve şeytanın vesvesesinden halas eder. Furkan suresini her kim 7 kere okursa Hak Teala o kulunu düşman şerrinden emin eder ve fena yerlere gitmekten korur buyuruluyor. Şuara suresini 7 kere okuyan kimseye Hak Teala bütün mahlukatı muhabbet ettirir ve hepsiyle hoş hal olur. Neml suresini her kim daima okursa Hak Teala o kimseye zalimlerin şerlerinden hıfzeder. Kasas suresini 7 defa okuyan kimseyi Hak Teala büyük bir kazadan ve büyük bir düşmandan emin kılar. Ankebut suresini her kim yazarak suyunu içerse Allah-u Teala'nın keremiyle unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası sıhhate kavuşur. Rum suresini harp zamanında zafer niyetiyle 3 kere okursa İslam askerine nusret-i ilahi yetişir ve düşmanı mağlup eder. Lokman suresini 7 kere okuyan kimsenin maddi ve manevi hastalığı, karın ağrısı ve benzeri illetlerine Allah Celle Celaluhu şifa ihsan eder buyuruluyor. Secde suresini yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse, o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur buyuruluyor. Ahzab suresini 41 kere okuyanın işi, ticaret ve kazancı bol olur. Hak Teala bütün müşkillerini kolaylaştırır ve kendisine bereketini ihsan buyurur. Sebe suresini 70 kere okuyan kimsenin karışık hacetini Hak Teala giderir. Fatır suresini her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin, şeytanların ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur. Hak Teala bu sureye devam edenlerin ömürlerine bereket verir buyuruyor. Yasin suresini 70 kere okuyan kimsenin muğlak hacetleri, istekleri reva olur. Ölen kimsenin yıkandıktan sonra yanında kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da okunsa, o cenazeye sayılarını ancak Allah-u Teala'nın bileceği rahmet melekleri tabi olurlar ve o meyyitin suali asan olur. Kabir azabından emin olur. Saffat suresini her kim 7 kere okursa kendisine rızık bereketi ihsan buyurulur. Sad suresini okumaya devam eden şeytanın ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur buyuruluyor. Zümer suresini okumaya devam eden kimse Hak katında aziz olur ve kerem-i ilahiyeye nail olur buyuruluyor. Mümin suresini 7 kere okuyan kimsenin istek ve haceti Hak Teala reva kılar. Fussilet suresini 1 kere okuyan kimse hırsız, yan kesici ve eşkıyanın şerrinden emin olur. Şura suresini 33 kere okuyan kimseyi Allah Celle Celaluhu düşman korkusundan emin kılar buyuruluyor. Zuhruf suresini okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulamaz. Duhan suresini devamlı olarak okuyan kimselere bütün halk muhabbet eder. Câsiye suresini sefere çıkan bir kimse 40 kere okursa seferi mübarek olur. Selametle vatanına avdet eder, döner. Ahkaf suresini bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine koysa Hak Teala kumaşlarını güve denilen hayvanın yemesinden hıfzeder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresini harp vaktinde her gün 41 kere okurlarsa Allah-u Teala İslam askerine nusret, muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur. Düşmanları ise kahru perişan olurlar. Fetih suresini 41 kere okuyan kişinin işlerini Hak Teala fethi asan buyurur. Harp vaktinde her gün Muhammed suresiyle birlikte okunsa düşman harp meydanından firar eder. İstiklal Savaşı sırasında Sakarya Meydan muharebelerinde Tabur İmamı merhum Gazi Naci Efendi harbin en kritik bir anında bu iki mübarek sureyi askerler arasında bulunan hafızlara okutmuş ve bi nusretillahi teala düşman harp meydanından münhezim ve perişan bir halde mağlup olarak firar etmiştir. O günden sonra da hiçbir tarafta tutunamayarak İzmir'den denize dökülmüşlerdir. Hadiseyi merhum Naci Efendi'den bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullah aleyh ve rahmeten vasia. Hucurat suresini derdine derman bulamayan kimse 7 kere okuyacak olursa Allah Celle Celaluhu o kulunun derdine derman verir ve kendisini sıhhatine kavuşturur. Kaf suresini her cuma gecesi 3 kere okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü aydın ve mesrur olur. Zariyat suresini kıtlık vaktinde 70 kere okusalar, Hak Teala lütfu ile o kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir. Bütün ekinler bereketli olur. Tur suresini 3 kere hastaya okusalar, Allah-u Teala sıhhatini iade eder buyuruluyor. Geçimsiz eşleri okusalar, karı koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder. Necm suresini 21 kere okuyanın matlup ve maksuduna nail olur. Nas ve Felak suresiyle birlikte her namazın sonunda 3'er kere okuyan kimse afat-ı semaviye ve araziyeden ve cümle belalardan, hasetçilerin şerlerinden ve gammazların dillerinden, kötü nazardan, büyücülerden ve sihirlerden ve hilekarların hile ve mekirlerinden, cin ve şeytanların vesvesesinden korunurlar biiznillahi teala. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bu kıymetli ilimlerden istifade edebilmeyi ve hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı nasip eylesin inşallah. Başka bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

El Vedud Celle Celalu Celle Celalu. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. Sen El Vedud'sun. Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin. Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin. Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın. Sen sabredenleri, tevbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını çok sevensin. Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını bize örnek olarak sunansın. Kullarına seni, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin. Seni sevmek müminin alametidir. Vedud ismini bilen ve idrak eden her Müslüman, insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler. Senin sevgini kazanmaya çalışır. Ey çok seven ve sevilen, rahmetiyle muamele eden Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Her şeyin en iyisini ancak sen bilirsin. Bizi rahmetinle sar ve bize merhamet et.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Eşşekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Dikkat edin. vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözle durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik. Başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olanım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı.

kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve "Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim." dedi. Genç de "Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir." dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, "Gözünü kim iyileştirdi?" diye sordu. O da "Rabbim" diye cevap verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır." dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, "Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?" dedi. Genç, "Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir." dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi. "Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın." Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, "Allah'ım, bunların haklarından gel." dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı." dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse atın denize." dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et." dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı." dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın.

tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur. Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Bakın yoldan geliyoruz. Çivriyle yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Ruh bir saniye. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil.

0: şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.
1: De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Dini naslarda her müminin mükellef olduğu bir fariza olarak yer alan tevekkül, tasavvufta önemli bir makam olarak yer almaktadır. Bir işte acziyet gösterip işi başkasına havale etmek anlamını taşıyan tevekkülde Allah'a güven ve teslimiyet esastır. Güvenmek ve itimat etmek tanımakla ilgilidir. Bir kimsenin marifeti arttıkça güveni de artar. Allah'a en çok güvenen kimse, onu en çok tanıyan kimsedir. Peygamberlerin Allah'a en çok güvenen kimseler olmaları, Allah'ı en iyi tanıyan kimseler olmalarındandır. Bu durum, tevekkülün derecesinin, marifetin derecesine bağlı olduğunu da göstermektedir.

Sadece ondan yardım diler ve ona teveccüh eder. Allah'ın bütün mahlukatın rızkına kefil olduğu bilgisiyle rızık kaygısı çekmeyerek huzur ve sükun içerisinde yaşar. Allah'a inanmanın gereği olan tevekkül, başa gelenlere karşı sabır ve rıza göstermeyi, aza kanaat etmeyi, mutlak bir güveni ve teslimiyeti öngörür. Tevekkül, sağlam bir haf ve reca anlayışına sahip olmayı da gerektiriyor. Allah'tan korkan kimse başkasından korkmaz. Allah da kendisinden korkan ve ümit var olan kimseyi başkasının eline bırakmaz. İyi görünen şeylerin sonu kötü, kötü görünen şeylerin sonu da iyi olabilir. İşlerin iç yüzünün ve akıbetin bilgisi sadece Allah'a ait olduğu için Allah'a güvenmek, işleri ona havale etmek ve takdirine rıza göstermek gerek. Kalbin işi olan tevekkül, bedenen çalışmaya engel değildir. Tevekkül, hiçbir şey yapmadan sadece kalben güvenip beklemeyi değil, aynı zamanda bedenen gereken gayret ve çabayı da sarf etmeyi gerektirir. Tevekkül, rızık kaygısı çekmeyerek huzurlu bir hayat yaşamanın başkasına muhtaç olmayarak izzet ve şerefi korumanın yoludur. İnsanın sebeplerden uzaklaşması Allah'ın sünnetine aykırıdır. Sebeplere yapışarak tevekkül etmekse Allah'ın murat ettiği şeydir. Bu nedenle bir insan dağ başında ibadete otursa ve karnını doyurmak için bir çaba içerisine girmeden vefat etse kendisini öldürmüş hükmündedir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an boş boş oturan bir grubun yanına varır, "Sizler kimlersiniz?" diye sorar. Onlar da "Bizler mütevekkil kişileriz." cevabını verirler. Hazreti Ömer de onlara şöyle der: "Sizler mütevekkil değil, müteekkilsiniz, yiyicilersiniz. Mütevekkil olanlar tohumu toprağa atıp ondan sonra Allah'a güvenenlerdir. Ormanda yürürken vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan insan nasıl kaçıp kurtulmaya, kendisini emin bir yere atmaya bakarsa, Allah beni korur deyip hayvanın kendisini parçalamasını beklemezse, bir takım şeyleri başarmak için de yattığımız yerden Allah-u Teala'nın yardımını bekleyemeyiz. Çaresizliklerden her şeylerini annelerine bağlamış olan bebeklerin tevekkülü ağlamakla gerçekleşir. Çünkü yapabilecekleri tek şey vardır, o da ağlamak. Bu nedenle anneleri onların her şeyidir. Acıktığında karnını doyuracağını, uykusu geldiğinde ayağında sallayacağını, rahatsızlandığında sırtını sıvazlayacağını, altını değiştireceğini bilir. Doğrusu annesi de onu hiç mahcup etmez. Gece uykusuz, gündüz dermansız kalır. Yeter ki yavrusu rahat etsin. Bebek açısından bu şekilde tevekkül doğrudur. Çünkü elinden başka bir şey gelmez. Kaldı ki yapabileceğini hakkıyla yapmaktadır. Ancak yetişkin kul için gereken şey tevekkülü gayretle süslemektir. Çalışmadan maaş almak nasıl mümkün olmuyorsa, bir çabanın ardından sonucunu beklemek, Allah'tan hayırlı akıbet ümit etmek tevekkül sahibi olmaktır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir peygamber olarak her türlü sıkıntıya yılmadan katlanması ve sonrasında ateşe atılırken bile Allah'a olan teslimiyetinden zerre kadar şaşmaması tevekkülün zirvesidir.

üzerine düşeni yapmış, artık iş Allah'a güvenmeye kalmıştır. İman edip güzel işler yapanları, muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül etmektedirler. Ankebut Suresi 58 ve 59. ayet. Onu vekil tut, onların söylediklerine sabret. Müzemmil Suresi 9. ve 10. ayet. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Ahzab Suresi 48. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Çünkü keşke kelimesi şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Bir şey istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki bütün yaratılmışlar el birliğiyle sana bir menfaat bahşetmek isterler. Allah'ın sana yazdığından daha fazlasını bağışlayamazlar. Yine yaratılmışların tümü el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ın sana takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Gerçek müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Enfal Suresi 2. ayet. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabınla hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Ya Resulallah, senden önceydi. Adem'den de önce Havva'dan da. Varlığa ilahi bir hediye, alemlere rahmet olasın diye, pür nur edesin diye alemi, her geceye tek sabah nurunu yarattı en nur olan Allah. Senden önceydi, melekten de önce, felekten de. Nurunla birlikte adını yarattı Allah. Arşın sütunlarına, cennetin katlarına yazıldı. El-Hamid olan Allah, isminden isim verdi. Mahmud dedi sana, Ahmet, Muhammed dedi. Senden önceydi. Kureyşilerin Arube gününde Kab bin Lüey seslendi Mekkelilere. Hareminizi süsleyip gereken saygıyı gösterin. Ona tutunun. Yakında büyük bir haber gelir. Biz farkında olmadan nimet perdelerini üzerimize salar. Bilinmez hangi mekan ve andan Peygamber Muhammed gelir. Haberler getirir yüce yaradandan. Senden önceydi. Allah deden Hazreti İsmail'in kaybolan su kuyusunu bir başka deden Abdülmuttalib'e buldurdu. Önce Zemzem'e kavuştu Kabe. Cemre düşmeden baharı gördü harem. Sen daha doğmadan tohumlar toprağa deldi. Sen daha doğmadan Mekke'ye baharın geldi. Senden önceydi. Ay yüzlü iki yiğit Allah'a kurban adandı. Biri Hazreti İsmail'di, diğeri Abdullah. Göklerin ve yerin sahibi kabul etti ki birinin canına karşılık semadan koç, diğerininkine Mekke vadilerinden 100 deve. Sen İsmail'den tevekkül, Abdullah'tan huydun. Sen iki kurbanlık babanın oğluydun. Senden önceydi. Beni Zühre kabilesinin en asil, en şerefli kızı gelin olmuştu. Allah'ın ona ne ihsan edeceğini bilmeden, ama önce ne karanlıklar yaşayacağını bilmeden, gül kokulu yavrusunu ve ona doyamayacağını bilmeden gelin olmuştu. Adı kıyamete kadar anılacak tertemiz dillerle. Adı Vehb'in kızı Hazreti Amine.

Resulallah. Yıldızlar denizinden Mekke'nin dağlarına yağan yağmurla, güneşi burçları söndüren bir nurla, mekana heybet, zamana rahmet, aleme sürurla, sen doğdun ya Resulallah. İklimlerin sultanı yepyeni bir baharla, insanlığa şeref, yetime gurur, öksüze onurla, sen doğdun efendim. Dünya senin beşiğin, sema senin tülündür. Sen annenin gülüsün, annen senin gülündür. Artık seninleydi insanlık. Alıp verdiğin ilk nefeste bile köleler özgürlüğe kavuştu seninle. Doğumunu müjdelediği için kölelikten kurtuldu Süveyme. Sana bakan gözler büyüklüğüne şahit kılındı. Şifa Hatun tüm dünyayı saran nurunu gördü. Seninleydi insanlık. Eba Eyyub el Ensari kendisine gönderdiğin yemeklerde parmaklarının değdiği yeri öğrenip oradan yerdi. Seninleydi Zeyd bin Desine. Hani Reci vakasında esir düşmüştü. Müşrikler yaylarını çekmiş bekliyorlardı. Oklar Zeyd'i gösteriyordu. Dediler ki Zeyd doğru söyle. Şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı, sen de ailenin yanında olsaydın, bunu istemez miydin? Hazreti Zeyd dedi ki salın oklarınızı, zaman kaybetmeyin. Çünkü Resulullah'ın şu anda bulunduğu yerde ayağına bir diken batmasını, ona acı vermesini bile istemem. Ve yaylar bırakılmış, oklar Zeyd'i şehit etmişti. Seninleydi ümmetin seçilmişleri, genci ve yaşlısıyla, erkeği ve kadınıyla hep seninleydi. Hani Ümmü Ümare vardı ya Resulallah, Nesibe Hatun. Atının üzerinde, elinde kılıç ve simsiyah giymiş. Yüzünü öyle örtmüş ki sadece gözleri görünüyor. Onun için buyurmuştun ki Uhud günü ne zaman sağıma soluma baksam beni korumak için çarpışan Nesibe'yi görüyordum. Seninleydiler ve her şey güzeldi. Gece, gündüz, yaz, kış, sıcak, soğuk hepsi birdi. Yaşamak ve ölmek seninle güzeldi. Senden sonrası yoktu. Senden sonrası geceydi, kıştı ve soğuktu. Abdullah bin Zeyd vefat haberini alınca şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, artık benim gözlerimi ama kıl. Her şeyden çok sevdiğim peygamberimden sonra dünyada bir şey görmek istemiyorum. Duası kabul olmuş, gözleri ama olmuştu. Teselli etmek için gelenlere şöyle demişti. Ben o gözleri Resulullah'a bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra ceylanların gözlerine sahip olsam ne çıkar? Ya Resulallah, hani Uhud'da miğfer yanağına batınca Ebu Ubeyde bin Cerrah onu dişleriyle çekmiş, bu yüzden ön dişleri kırılmıştı. Senden sonra sahabe efendilerimiz demişti ki bir insana ön dişlerinin olmaması yakışmaz. Ama Ebu Ubeyde'ye öyle çok yakışıyordu ki o ne zaman gülse biz Uhud'u hatırlar, Resulullah'ı anar ve ağlardık. Senden sonrası da gitti ya Resulallah. Senin iyilerin, senin vefalıların, güzellerin, cömertlerin, gariplerin, senin gibi yaşayıp senin gibi ölenlerin. Zaman döndü dolaştı ve bizi buldu. Şimdi
senden ve ashabından uzakta, dünya nimetlerinin ortasındayız. Ahlakın dilimizde var ama hayatımızda yok. Kimi örnek aldık ki ne şükrümüz var ne hamdimiz, ne dirliğimiz var ne birliğimiz. Kime benzedik ki biz konuşmaktan yaşamaya fırsatımız olmuyor. Bize yine örnek ol ya Resulallah. Allah âline, ashabına benzesin bizi. Allah ehli beytine benzesin bizi. Allah kamil insan etsin bizi. Bugünkü halimizin sebebi ya Resulallah, İmanımız sağlam fakat sayımız az. 40 olunca Kabe'ye, 313 olunca Bedir'e, 1000 olunca Uhud'a gideceğiz. Senin ardında biz de varız. Ama henüz 1,5 milyarız. Ya Resulallah, bizim için korktuğun hali yaşıyoruz. Evet, biz en çok olduğumuz gündeyiz. Çokuz ama yok hükmündeyiz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke.

0: hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızık ver.

0: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين bizleri yoktan var eden ve varlığından ise haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bize ikram eyleyen, nimetlerin en büyüğü olan iman ve İslam nimetiyle bizleri müşerref kılan sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, karanlıkları nura, dalaletleri hidayete, haksızlıkları ise adalete çeviren kainatın medarı iftiharı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri birlikteliğimizi evvela mübarek eylesin. Rabbim bizlere hüsnü ifade, cümlemize ise anlatılanlardan hüsnü istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi ve dünya imtihanından ahirete çıkarken ahirette yüzümüzün akıyla çıkabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlar karşısında hayatımızda bir takım değişiklikler yapmak dururken yine aynı şekilde devam etmekten ve bu imtihanda ise sınıfta kalıp yarın ahirette rezil rüsva olmaktan Cenab-ı Hak sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, dünyada Allah Teala Hazretlerinin kullarına vermiş olduğu bir takım nimetler, birçok nimetler vardır. Kur'an bu nimetleri anlatırken şöyle buyurur: Estağfirullah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız buyuruyor. Zira nimetler o kadar çoktur ki bu nimetler bizim kendi dünyamıza göre belki sadece bizce, belki sadece maddi olarak anlarız ama sadece maddi olarak anlaşılmaması gerekir. Nimet denildiğinde sağlık bir nimettir. Rahat nefes almak bir nimettir. Rahatlıkla bir şeyi yiyip içebilmek bunlar birer nimettir. Allah'ın vermiş olduğu rızkı rahatlıkla elinize alıp onu koklamak bunlar birer nimettir. Fakat kıymetli kardeşlerim, nimetleri anlatırken bazen öyle büyük nimetler vardır ki bu nimetleri belki toplumumuzdan veya bulunduğumuz çevreden dolayı belki göz ardı edebiliriz. İşte bugünkü sizinle beraber okuyacağımız ayet ve müzakere edeceğimiz hadis-i şerif bu nimetlerin en büyüklerinden biri olan bir nimetin izahı hakkında olacak. Nedir peki o? En büyük nimetlerden biri evlat nimeti. Allah Teala Hazretlerinin kullarına vermiş olduğu emanetlerin en büyüklerinden biri evlat nimeti. Zira bugün toplumumuzda insanlığın çoğu çocuğundan imtihan olunurken, çoğu anneler ve babalar evlatlarından itaat beklerken, evlatlar isyankar bir halle anne ve babalarının kalplerini kırmaktadır. Peki İslam bu konuda ne diyor? Kur'an bu konuda ne diyor? Evlatlarla imtihan olunmamak için Kur'an bize nasıl bir metot uyguluyor? Gelin bununla beraber ayetlerle başlayalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri yine Kur'an-ı Kerim'de iman edenlere sesleniyor ve buyuruyor ki: Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ku koruyun enfusekum, kendinizi koruyun, yetmiyor, ve ehlikum, ehlinizi de koruyun. Peki neyden koruyalım ya Rabbi? Naran, bir ateşten koruyun ki
Öyle bir ateş düşünün ki Kur'an bu ateşi anlatırken وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi koruyun. Kur'an'ın bu ayetiyle anlıyoruz ki bir anne ve baba kendisinden sorumlu olduğu gibi kendi ehlinden de sorumlu. Zira kainatın medarı iftiharı Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ela kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Ey insanlar, sizler birer çobansınız ve bir çoban nasıl ki kendisine emanet edilen sürüden sorumluysa siz de Allah'ın size vermiş olduğu evlatlarınızdan sorumlusunuz. Peki kardeşlerim, evlatlarımızı bizler nasıl terbiye edeceğiz? Bugün sokaklarda arsızca gezen bir nesle inat, Z kuşağı değil bir vav kuşağını nasıl inşa edeceğiz? Eğer bu sorunun cevabını arıyorsak, önce işe kıymetli kardeşlerim kendimizden başlayacağız. İslam nedir? Kur'an nedir? Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam nedir? Sahabe İslam'ı nasıl anladı? Önce işe kendimizden başlayacağız. Zira unutmayalım ki çocuklar birer su gibidir. Bulunduğu kabın şeklini su nasıl ki alıyorsa çocuklarımız da bizimle beraber şekillenir. Çocuklar neyi görürse sizin sözlerinize göre değil, fiillerinize göre kendilerini şekillendirirler. Binaenaleyh yıllar evvel İngiltere'de çok sayılı zengin bir ailenin bir çocuğu vardı. Bu sayılı zengin ailenin çocuğuna bir dadı bakıyor. Ve baba ve anne kendileri çalıştıkları için bir dadı tuttular. Fakat kıymetli kardeşlerim, çocuk 4 yaşlarına geldiğinde çocuğun sağ ayağında bir topallamayı gördüler, fark ettiler. Apar topar doktora gittiler ve doktorlar çocuğun kemiğini bırakın ayağındaki tırnaklara kadar araştırma yaptılar. Fakat tıbbi olarak çocuğun topallamasını gerektirecek bir şey bulamadılar. En sonunda bir psikoloğa gittiklerinde psikolog meseleyi anlamış ve onlara dedi ki anne babaya çocukla sürekli zaman kim geçiriyor? Dediler ki biz çalıştığımız için çocuğumuza dadı tuttuk. Dadı sürekli çocukla beraber hemhal oluyor. Dadıyı içeri çağırdıklarında bir de ne görsünler? Dadının sağ ayağı topal, dadı içeriye topallayarak geliyor. Yani anlayacağımız şey şudur. Çocuk dadısıyla hemhal olduğu için ondaki hangi halleri gördüyse o da aynı onun gibi topallamaya başladı. Kardeşlerim, birer aynasınız sizler. Çocuklarınız aynanın karşısına geldiğinde sizinle kendisini görmeye çalışacak. O halde Kur'an'ın buyurduğu şu ayet karşısında ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi koruyun buyurulurken işe öncelikle kendimizden başlayacağız. Acaba İslam'ı ne kadar biliyoruz? Acaba Kur'an'ı ne kadar biliyoruz? Acaba evlatlarımız bizi kaç defa secdede ağlarken gördü? Acaba evladımız bizi kaç defa Kur'an'ın başında Allah'la dertleşirken gördü? Önce işe kendimizden başlayacağız. İkinci adım olarak da çocuklarımıza doğru bilgi, doğru İslam'ı vereceğiz. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu minvalde buyurdu ki اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى سَلَاسِ خِسَالٍ evlatlarınızı 3 hasletle hasletlendirin. 3 edeple onları edeplendirin. Bunlardan birincisi hubbu nebiyyikum. Peygamberinizin sevgisini verin. Peygamberimizin kainata gelişiyle kainatta nasıl bir değişiklik yaptığını onlara anlatın. Çöllerdeki insanları bir anda semaya yıldız olarak nasıl çıkardı? Çocuklarınıza peygamberin sevgisini verin. Bununla beraber peygamberin ehli beytinin de sevgisini verin. Ve Kur'an'ın tilavetinin de sevgisini verin. Sizler evlatlarınıza bu 3 şeyi verdiğinizde peygamber sevgisi, peygamberin ehli beytinin sevgisi ve Kur'an'ın sevgisini verdiğinizde o zaman göreceksiniz ki karşınızda Allah'a, peygambere, topluma isyankar değil, ümmete dua eden bir evlat modeli ortaya çıkacaktır. Dedim ya kardeşlerim, çocuklarımıza doğru İslam'ı anlatmak gerekiyor. Dünyevi bir şeyler için emek verdiğimiz gibi hakiki bir hayat olan ebedi ahiret için de çocuklarımıza İslam'ı öğretmek gerekiyor. Yıllar evvel 1980 tarihlerinde
Anadolu'da zeki olan öğrencileri yurt dışına eğitim almak için gönderiyorlar. Anadolu'nun bir köyünde Hasan adlı bir talebe de çok zeki olduğu için öğretmeni tarafından dikkat çekilmiş ve bu yavrumuzun öğretmeni bu çocuğun ailesiyle görüşüyor, bu çocuğu yurt dışına gönderelim demişler. Zavallı annesi ve babası evlatlarının geleceği için çocuklarının geleceğinden dolayı ellerindeki her şeyi satmışlar. Ve bu yavrumuzu yurt dışında İtalya'ya eğitime gönderiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, İtalya'ya giden bu çocuk sürekli babasına ve annesine mektuplar yazmaya başladı. Biraz zaman geçti, sürekli gelen mektuplar haftada bir gelmeye başladı. Daha sonra ayda bir, daha sonra yılda bir ve en sonunda artık çocuktan mektuplar kesildi. Zavallı babası ve annesi yıllarca evlatlarından gelecek olan bir haberi beklemek için sürekli gözleri yollarda, postacının getireceği bir mektupta. Ve yıllar sonra yine bir sabahleyin kapı çalındı. Gelen postacı, "Hacı amca gözünüz aydın, yıllardır beklediğiniz mektup, Hasan'ımızdan mektup geldi," dedi. Babası mektubu açtı, anne heyecanlı. Yıllarca evlatlarından haber bekleyen bir babanın beklediği mektupta aynen şunlar yazıyor: "Sevgili anneciğim ve babacığım, biraz sonra okuyacaklarınızdan dolayı sakın ama sakın bana kızmayın. Biliyorsunuz ki ben yıllardır burada bir Hristiyan ailenin yanında kalıyorum. Burada eğitimimi alıyorum. Fakat burada kalmış olduğum aile bana sürekli hangi dine mensup olduğumu soruyorlar. Ben de İslam dinine mensup olduğumu söylüyorum. Ve onlar bana İslam'la alakalı bir takım sorular yöneltiyor. İman ettiğim Kur'an'ı soruyorlar ama Kur'an bilmiyorum. İman ettiğim peygamberi soruyorlar, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü siz bana İslam'ı öğretmediniz. İman ettiğim Kur'an'ı bana anlatmadınız. İman ettiğim peygamberimin nasıl biri olduğunu hiç bana açıklamadınız. Ve ben yıllardır beraber kaldığım bu aileye karşı artık utancıma artık fazla dayanamıyorum. Ve ben bundan birkaç ay evvel Hristiyan oldum. Bütün vebali de sizin boynunuzadır. Kardeşlerim, eğer ki doğarken sağ kulağına ezan okuduğumuz, sol kulağına kamet getirdiğimiz ve dünyaya geldiklerinde uğurlarında akika kurbanları kestiğimiz yavrularımızın eğer küfür bataklığına batmamasını istiyorsak, eğer ki Hristiyanlaşmasını istemiyorsak, bugün toplumda ateistliğin ve deistliğin moda olduğu bir zamanda kamera karşılarında "ben ateistim, ben deistim" göğsünü kabarta kabarta utanmazca bir nesil istemiyorsak, çocuklarımıza İslam'ı öğretmemiz gerekiyor. Zira medarı iftiharında bulunduğumuz Osmanlı ecdadımız zamanına gelin gidelim. 14-15 yaşına gelen çocuklar hafız-ı kelam olurlardı. İslam'ın ne olduğunu bilirlerdi. Ondan evvelki süreye gittiğimizde sahabe efendilerimiz zamanında düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Onların İslam'a bakış açısına bakın ki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle beraber toplandıkları İslam'ın temellerinin atıldığı Darül Erkam vardı. Darül Erkam kimdir? Erkam adında bir sahabenin eviydi. Peki bu Erkam dediğimiz sahabe radıyallahu anh kaç yaşında biliyor musunuz? 12 yaşında bir çocuk peygambere geliyor: "Ya Resulallah, madem İslam'ın temelleri atılacak, o halde ya Resulallah benim evim İslam'ın temellerine feda olsun." Yaş 12. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye bir gece yarısında Allah'ın müsaadesiyle hicret edeceği zamanda kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi yatağına yatırdığı, bıraktığı, kendisinden sonra kendi yatağına vekaleten bıraktığı kişi Hazreti Ali Efendimiz, yaşı tam 14 yaşında. Sahabe efendilerimizden Hazreti Zeyd, Resulullah Efendimizin bir sözünden dolayı 15 gün içerisinde İbranice'yi öğreniyor. Abdullah bin Zeyd adında bir sahabe efendimiz var. O da peygamberimize olan aşkı o kadar büyük ki, peygamberimizin sevgisi ve ona olan muhabbeti o kadar büyük ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde Medine-i Münevvere'de peygambere son görevini yaparken Hazreti Peygamber'in mescidinden çıkarken şu duayı ediyor: "Allahümme a'mi basar hatta la era şey'en ba'de." Allah'ım,
Bu gözler hep peygamberi görmeye alıştı. Ve ya Rabbi şimdi görüyorum ki peygamber dünyasını değiştiriyor. O artık ahirete gidiyor. Ama ya Rabbi bu gözler artık ona o kadar alıştı ki ya Rabbi istemiyorum ki bu gözler ondan başka bir şey görmesin. Bundan dolayıdır ki Allahümme a'mi basar hatta la era şey'en ba'dahu. Allah'ım gözlerimi şimdi kör et ki artık gözümün gördüğü son kişi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olsun demiş. Ve kıymetli kardeşlerim, o sahabe kardeşimiz daha mescitten çıkmadan gözleri ama olmuştur. Efendimiz'i anlamak, İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, peygamberimizin bırakmış olduğu en büyük miras olan şu hadis-i şerifleri anlamak. Evlatlarınızı üç edeple edeplendirin. Peki sizler hayırlı bir evlat yetiştirdiğinizde ne mi olacak? Sizler bu dünyadan ahirete gittiğinizde, sevdikleriniz sizi kabristanlığa doğru götürdüğünde, Resulullah Efendimizin ifadesiyle اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَ عَمَلُهُ. İnsanoğlu öldüğünde artık amel defterleri kapanıyor. Artık feryatlar, artık pişmanlıklar fayda vermiyor. Bir Allah dostunun talebelerine dediği gibi, toprağın altında en çok ne vardır? Cevaben dediler ki, toprağın altında en çok ölüler vardır, kemikler vardır. O zat buyurdu ki, hayır. Toprağın altında en çok pişmanlık vardır. Efendimiz buyuruyor ki insanoğlu öldüğünde amel defteri kapanır. Fakat illa min selasin, üç şey müstesna. Üç şey insanın kabirindeki defterine, hesabına otomatik olarak yine yazılmaya devam eder. Bunlardan birincisi sadakatin cariyetin veya sadakatun cariyetun, sadaka-i cariyedir. Kişinin sadaka-i cariye, Allah rızası için vermiş olduğu sadakalar, bunlar yine insanın amel defterine yazılmaya devam eder. İkincisi ev ilmin yuntefe'u bihi, kendisiyle menfaat denilen bir ilim. Birisine öğrettiğiniz Kur'an, birisine öğrettiğiniz Arapça, birisine öğrettiğiniz herhangi bir ilim, bu da insanın amel defterine yazılır. Üçüncüsü ise ev veledin salihin yed'u lehu. Kişinin arkasından bırakmış olduğu hayırlı bir evlat. Annesini ve babasını her geceleyin duasında unutmayan, cuma gecelerinde Yasinlerle, Tebarekelerle babasına ve annesine dua eden bir evladın da Allah duası sebebiyle annesine ve babasına kabirde evladının duasıyla fayda veriyor. Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri bir gün bir beldeye gidecekler. Ve bir beldeye giderlerken Meryem oğlu İsa aleyhisselamın gözü bir kabristanlıkta bir mezara takıldı. Hazreti İsa o kadar gözlerinden yaşlar döküldü ki yüzü sarardı, tüyleri diken diken oldu. Yanındaki havarileri Hazreti İsa'nın niçin ağladığını sormadılar. Ve gidecekleri beldeye gittiler. Dönerlerken aynı mezarlıkta, aynı mezarın başında Hazreti İsa'nın tebessüm ettiğini gördüler. Dediler ki ey Meryem oğlu İsa, birkaç gün evvel bu mezardan geçerken ağlıyordunuz, şimdi ise tebessüm buyurdunuz. Hikmeti ne ola diye sordular. Hazreti İsa aleyhisselamın cevabı o kadar acayipti ki buyurdu ki bu mezarda yatan kişi dünya imtihanında sınıfta kalmış, fani olan bir hayatı baki olan bir hayata tercih etmiş, günahlarla ömrünü zayi etmiş biriydi. Ve onun kabrindeki hali bana gösterildi. Kabrindeki hali o kadar acayip ve o kadar dehşet vericiydi ki ondan dolayı gözümden yaşlar süzüldü. Şimdi ise gülmemin sebebi ise şudur. Bu adam vefat ettiği zaman hanımı hamileydi. Ve bu adam öldükten sonra hanımı doğum yaptı. Dünyaya bir erkek evladı geldi. Erkek evladı dünyaya gelince hanım onu aldı, bir medreseye gönderdi ve o çocuk az evvel sadece Bismillah kelimesini öğrendi. O çocuk Bismillah dedi, Cenab-ı Hak bu çocuğun besmelesinden öyle razı oldu ki babasının azabını kaldırdı, ondan dolayı tebessüm ediyorum buyurdu. Hayırlı bir evladınız olsun istemez misiniz? Siz vefat ettiğinizde arkanızdan bana neden mal mülk bırakmadı, neden arsalar bırakmadı diyen bir evlat değil. Allah annemden babamdan razı olsun. Bana İslam'ı öğretti, beni medreseye gönderdi, beni Allah'la tanıştırdı, iman ettiğim

Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz birbirlerine küsmüşler. Anlatılır ki birbirlerine darılan bu iki peygamber torunu aralarına sahabeler ne kadar girdilerse bir türlü barışmadılar. Dediler ki Hazreti Hüseyin'e, abin Hasan'dan gel özür dile. Fakat Hazreti Hüseyin'in cevabı, abim gelmeden ben onunla barışmam. En sonunda Hazreti Hasan efendimiz durumu öğrenince geldi ve kardeşine sarıldılar, barıştılar. Sahabeler dediler ki bu işte bir hikmet vardır muhakkak. Zira küçük olan abisinin ayağına gitmesi gerekirken abisini ayağına çağırdı. Nedir ey Hüseyin bundaki hikmet diye sorunca Hazreti Hüseyin efendimiz, dedim ya kardeşlerim, peygamber metodundan geçmek var. Peygamberin medresesinden geçmek var. Dedi ki ben dedem Resulullah'tan işitmiştim ki iki Müslüman birbirine küser de kim önce özür dilerse o önce cennete girecek. Vallahi ben abim Hasan'dan evvel cennete girmeye haya ettiğim için onu ayağıma çağırdım. İstemez misiniz ki bugün hala kabrinden bu ümmeti okutan bir İmam-ı Azam gibi evladınız olsun? Bir İmam-ı Şafii gibi, bir İmam-ı Saraksi gibi bir evladınız olsun istemez misiniz? İstemez misiniz ki nakşetmiş olduğu Kur'an'ı kalbine sürekli hatimlerle sizi yad eden bir evladınız olsun istemez misiniz? Evlatlarımız bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizin, ahiretimizin en büyük sermayesi olan evlatlarımızı, ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun ayetine karşı, gelin evlatlarımızı en büyük ateş olan cehennemden koruyalım. Ve asrın fitnelerinden başında gelen ateistlik, deistlik gibi Allah'ın kabul etmediği, İslam'ın kabul etmediği çamurlara batmasına asla müsaade etmeyelim. Cenab-ı Hak bu minvalde bize vermiş olduğu bu nimeti hakkıyla kullanmaya bizleri muvaffak eylesin. Evlatlarımızı yaşayan ve yürüyen bir Kur'an nesli olarak yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Vefatımızdan sonra bizlere dua edecek nesiller bırakmayı cümlemize ikram eylesin. Ve Cenab-ı Hak şu ayetler hatırına ümmet-i Muhammed'in gençlerini İslam'a hakiki anlamda hizmetçi olacak nesil olarak yetişmeye muvaffak eylesin. Bu asrın Hazreti Mus'ablarını, bu asrın Hazreti Zeyd'lerini yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak, cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak, cennette peygamberlere komşu olmak, cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak, cehennemde meleklerin hakikati inkâre şartlanmış olanları azarlaması, cehennemde şeytana komşu olmak, cehennemde Allah'ın gazabı.

yalan. 40 zincirle vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: Hayatın içinde Resulullah.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri. Allah Resulü'nün "Ben sizin için bir baba gibiyim, size öğretirim" dediğinde ümmetine karşı duyduğu şefkat ve merhamet ne de büyüktür. Şüphe yok ki hikmet ehli olan muallim bir baba, çocuklarına sadece onların dinlerine, dünyalarına ve ahiretlerine hayrı dokunacak şeyleri vasiyet eder. San'ani rahmetullahi aleyh der ki, "Ben sizin için bir baba gibiyim." Yani şefkat ve merhamette, Allah'ın kullarını kendisiyle karanlıklardan aydınlığa çıkardığı kişi odur. Allah Resulü bu sözü ashabının kalpleri söyleyeceği şeyleri kabul etsin ve tam bir şekilde dinlesin diye konuşmasına başlamadan önce söylemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hayrı tavsiye etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Ömer bin Hattab Cabiye bölgesinde bize hutbe verdi ve şöyle dedi. Allah Resulü bir gün benim sizin aranızda şu kalkışım gibi kalktı ve şöyle buyurdu. Ashabım, sonra onların akabinde gelenler, sonra da onların akabinde gelenler noktasında size vasiyette bulunuyorum. Sonra yalan yayılır ve bir kişi şahitlik yapması istenmediği halde şahitlik yapar ve yemin etmesi istenmediği halde yemin eder hale gelir. San'ani rahmetullahi aleyh der ki, ashabım noktasında size vasiyette bulunuyorum sözü. Yani kendilerinden sonra gelenlere yaptıkları rivayetleri kabul ederek ya da onlara saygı göstererek. İbnül Arabi der ki, burada vasiyet başkası için değil, ashab hakkında yapılmıştır. Hakkında vasiyette bulunulanlar onlardır. Maksatsa aralarından yönetici olanlardır. Mübarek Furi rahmetullahi aleyh der ki, sonra onların akabinde gelenler sözü, yani tabi'in, sonra da onların akabinde gelenler sözü, yani tebe-i tabi'in, sonra yalan yayılır sözü, yani hiç karşı çıkan olmadan insanlar arasında yalan yayılır. Ve bir kişi şahitlik yapması istenmediği halde şahitlik yapar sözü. Tirmizi rahmetullahi aleyh der ki, buradaki maksat yalancı şahitliktir. Ve yemin etmesi istenmediği halde yemin eder hale gelir sözü. Yani Allah'a karşı olan cüretinden ötürü o kişiden yemin etmesi istenmez. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Abbas radıyallahu anh Ensar'ın meclislerinden birine uğradılar. O sırada Ensar ağlıyordu. Onlara "Sizi ağlatan nedir?" diye sorduğunda "Allah Resulü'nün aramızda oturmasını hatırladık" diye cevap verdiler. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nün yanına giderek bu durumu anlattı. Dedi ki, bunun üzerine Allah Resulü başına bir hırkanın kenar kısmını sarmış bir halde dışarı çıktı. Dedi ki, ve minbere çıktı. O günden sonra bir daha minbere çıkamadı. Allah'a hamd edip senada bulundu. Sonra da şöyle buyurdu. Size Ensar'ı vasiyet ediyorum. Onlar benim karnım ve çantamdır. Onlar üzerlerindeki sorumluluklarını yerine getirmiş, geride ise lehlerinde olan şeyler kalmıştır. Onların iyilerinden kabul edin, kötülerindense yüz çevirin. Bir rivayetse şu şekildedir. Ensar'a hayırla ya da iyilikle davranın. Onların iyilerinden kabul edin, kötülerindense yüz çevirin. Onlar benim karnım ve çantamdır sözü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, yani onlar benim cemaatim ve işlerimde güvenip itimat ettiğim grubumdur. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü karınla misali vermiştir. Çünkü karın bölgesi, canlının yaşamasının kendisine bağlı olduğu besinlerin bulunduğu yerdir. Aybe, çanta kelimesi ise insanın elbiselerini ve değerli eşyalarını koyduğu ve koruduğu valiz türü bir şeydir. Allah Resulü bunu da misal olarak kullanmıştır. Çünkü Ensar, Allah Resulü'nün sırlarını ve gizli hallerini bilen kişilerdir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazı ashabı hakkında özellikle vasiyette bulunmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün minberdeyken şöyle buyurmuştur. Eğer onun Usame bin Zeyd'i kastediyor, emirliğine karşıysanız önceden babasının emirliğine de karşı çıkmıştınız. Allah'a yemin olsun ki babası bu göreve uygundu. Yine Allah'a yemin olsun ki insanlar arasında bana en sevimli gelen oydu. Tekrar Allah'a yemin olsun ki bu da bu göreve uygundur. Ve Allah'a yemin olsun ki babasından sonra insanlar arasında bana en sevimli gelen odur. Size onu tavsiye ediyorum. O sizin salihlerinizden biridir. Abdullah bin Amr'dan şöyle rivayet edilmiştir. Zinba Ebu Raf bir kölesinin burnunu kopardı. Köle Allah Resulü'nün yanına gelince Allah Resulü ona "Sana bunu kim yaptı?" diye sordu. Köle de "Zinba" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü Zinba'yı çağırarak "Seni buna iten neydi?" diye sordu. Zinba ise "Şöyle şöyle işler yaptı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü köleye "Git, sen artık hürsün" dedi. Köle, "Ey Allah'ın Resulü, ben şimdi kimin Mevlası, azatlısı oluyorum?" diye sorunca, Allah Resulü, "Allah'ın ve Resulünün azatlısı oluyorsun" diye cevap verdi ve Müslümanlara bu köle hakkında vasiyette bulundu. Dedi ki Allah Resulü vefat edince bu adam Ebu Bekir'in yanına geldi. Adam Allah Resulü'nün vasiyeti deyince Ebu Bekir "Tamam, sana ve ailene nafaka bağlayacağız" dedi ve bağladı. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etti. Ömer radıyallahu anh halife seçilince adam onun yanına gitti ve Allah Resulü'nün vasiyeti dedi. Ömer "Tamam, nereye gitmek istersin?" diye sorunca adam "Mısır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Mısır valisine bir mektup yazarak bu adamın geçimini sağlayacağı bir araziyi ona vermesini istedi. O sallallahu aleyhi ve sellem namaz ehline iyi davranılmasını tavsiye etmiştir. Ebu Ümame radıyallahu anh der ki Allah Resulü yanında iki köleyle geldi ve birini Ali radıyallahu anh'a hediye etti. Sonra da şöyle buyurdu, "Ona vurma, ben namaz ehline vurmaktan nehyolundum. Ben geldiği günden bu yana onun namaz kıldığını görüyorum." Aliyülkari rahmetullahi aleyh der ki, "Belki Allah Resulü'nün maksadı bu kişilerin Rablerine gerektiği gibi yaptıkları kulluk sebebiyle edep sahibi olmalarından ötürü tedip maksadıyla dövülmeye ihtiyaç duymadıklarıdır. Çünkü namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar." Tıbi rahmetullahi aleyh der ki, "Çünkü namaz kılan bir kimse genellikle dövülmeyi hak eden bir şey yapmaz. Çünkü namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah-u Teala daha dünyada namaz kılan kimseden dövülme cezasını kaldırmışsa, ahirette de keremi ve lütfuyla cehenneme sokarak onu hüsrana uğratmamasını umuyoruz." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü günün birinde Ebul Heysem'e "Hizmetçin var mı?" diye sormuştur. Ebul Heysem "Hayır" diye cevap verince de "Bize köle getirildiğinde yanımıza gel" demiştir. Bir zaman sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yanlarında üçüncüsü olmayan iki kişi getirilince Ebul Heysem yanına geldi. Allah Resulü "Bunlardan birini seç" deyince Ebul Heysem "Ey Allah'ın Resulü, benim için sen seç" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü "İstişare edilen kişi kendisine güvenilen kişidir. Şunu seç, çünkü ben onu namaz kılarken gördüm ama ona iyi davran buyurdu. Ebu'l-Heysem hanımının yanına giderek Allah Resulü'nün sözlerini haber verince kadın, hakkında Allah Resulü'nün böylesi sözleri söylediği bir kişi hakkında yapabileceğin en büyük iyilik onu azat etmektir dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Heysem o kişiyi azat etti. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonraki dönemde ilim talebeleri içinde vasiyette bulunmuştur. Ebu Nadre'nin yaptığı rivayete göre Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü'nün vasiyetine merhaba. Allah Resulü sizin hakkınızda bize vasiyette bulunurdu. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, alimlerden bazıları yanlarına bir talebe geldiği vakit Allah Resulü'nün vasiyetine merhaba derdi. Bu sözü söylemeleri onların yanında en değerli ve kendilerine ailelerinden bile daha yakın olan kişinin ilim talebesi olduğunu, talebelere karşı mütevazı davranıp karşılaştıklarında merhabalaştıklarını, onlara ikramda bulunduğunu, hallerini ve hatırlarını sorarak gönüllerini aldıklarını, güler yüzle ve sevgiyi ishar ederek onlara karşı muamelede bulunduklarını, başarılı olacağı umudan ve iyi olduğu gözlenen kişilere bu türden davranışlarda daha fazla önem verdiklerini gösterir. O sallallahu aleyhi ve sellem vefatından hemen önce namazı ve kölelere iyi davranmayı vasiyet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü'nün vefat anında yaptığı vasiyetlerin geneli namaza dikkat edin ve kölelere iyi davranın. Namaza dikkat edin ve kölelere iyi davranın şeklindeydi. Allah Resulü canı boğaza geldiğinde dahi dili döndüğünce bu sözü tekrar ediyordu. Ali radıyallahu anh der ki Allah Resulü'nün son sözü şuydu. Namaz, namaz. Elleriniz altında olanlar hakkında Allah'tan korkun. Avnül Mabud da dedi ki namaz, namaz sözü namaza yapışın. İkame edin veya aksatmayarak ve haklarını yerine getirerek muhafaza edin manasındadır. Elleriniz altında olanlar hakkında Allah'tan korkun sözü. İbnül Esir en nihayede şöyle dedi. Kölelere iyi davranmayı ve onların yüklerini hafifletmeyi kastediyor. Şöyle de denilmiştir. Zekat haklarını vermeyi ve ellerin altında bulunan maldan zekatı çıkarmayı kastediyor. Turbişti rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü ellerinizin altında olanlar derken köleleri kastetmiştir. O kölelerin giyecek ve yiyecek gibi ihtiyaçlarının terk etme noktasında hiçbir genişlik bulunmayan namaz gibi vacip olduğu bilinsin diye namazla bu sözü ard arda söylemiştir. Bazı alimler sahip olunan hayvanlara sahipleri tarafından iyi davranılmasını da bu hükmün altına sokmuşlardır. Ebu Ümame radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yanında iki köleyle geldi. Bunlardan birini Ali radıyallahu anh'a, diğerini ise Ebu Zer'e verdi. Ebu Zer'e ona iyi davran buyurdu. Ebu Zer de onu azat etti. Allah Resulü ona, köle ne yaptı diye sorduğundaysa, sen ona iyi davranmamı bana emrettin. Ben de onu azat ettim diyerek cevap verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonrakilere Allah'ın kitabı ve ehli beyti hakkında vasiyette bulunmuştur. Talha bin Musarrıf der ki Abdullah bin Ebu Effa'ya Allah Resulü hiç vasiyette bulundu mu diye sorduğumda hayır dedi. Ben peki o halde Müslümanlara geride bırakmaları niçin farz kılındı? Ya da diğer insanlar niçin vasiyet yazmakla emrolundular diye sorduğumdaysa Allah'ın kitabını vasiyet etti dedi. Sindi rahmetullahi aleyh der ki Talha'nın sorduğu Allah Resulü hiç vasiyette bulundu mu şeklindeki ilk soru mal vasiyet etti mi manasındadır. Abdullah ilk seferinde bunun için hayır cevabını vermiştir. Soru soran kişi başkasına vasiyet yazmayı emrederken kendisi bunu nasıl terk eder diye sorduğundaysa, Abdullah o mal namına geride bir şey bırakmamıştır. Ancak yanında bulunan ilim, Kur'an ve dini vasiyet etmiştir cevabını verdi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gün aramızdayken hutbe vermek için ayağa kalktı. Allah'a hamdü senada bulundu. Vaaz ettiği ve hatırlatmalarda bulundu. Sonra da şöyle dedi: "Bundan sonra dikkat edin ey insanlar. Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin gelip de benim icabet edeceğim vakit pek yakındır. Ben sizin aranızda iki yol bırakıyorum. Bunların ilki Allah'ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır. Allah'ın kitabına tutunun ve sarılın." Allah'ın kitabına teşvik edip yönlendirdikten sonra ise şöyle dedi:

Havzda yanıma gelene dek ayrılmayacaktır. Benden sonra bu ikisinde beni nasıl temsil ettiğinize bakın. Aliyülkari rahmetullahi aleyh der ki, bakmaktan kasıt düşünmek ve tefekkür etmektir. Yani bunları sizin aranızda bırakmam konusunda nasıl bir tavır takındığınızı bir düşünün. Siz iyi takipçiler misiniz yoksa kötü takipçiler misiniz? Ve soyum olan ehli beytim sözü. Turbişti rahmetullahi aleyh der ki, bir adamın soyundan maksat ailesi ve kendisine en yakın olan kişilerdir. Onlara tutunmaktan maksat onları sevmek, hürmetlerini muhafaza etmek, yaptıkları rivayetlerle amel etmek ve sözlerine itimat etmektir. Bu sünneti onlardan başkasından almayla çelişmez. İbn-i Melek rahmetullahi aleyh der ki, kitaba tutunmak içindekiyle amel etmektir. Bu da Allah'ın emirlerine boyun eğmek ve yasaklarından kaçınmakla olur. Soya tutunmanın manası ise onları sevmek ve dine muhalif olmadığı müddetçe yollarını takip etmektir. Tıbbi rahmetullahi aleyh, Allah Resulü'nün ''Ben sizin aranızda bırakıyorum'' sözü hakkında der ki, ''Bu söz Allah Resulü'nün ardında bıraktığı bu iki şeyin ondan kalan miras konumunda olduğuna işarettir.'' Allah Resulü çocukları hakkında insanlara tavsiyede bulunan şefkatli bir baba misali, bu iki mirasa iyi davranmalarını ve bunların haklarını kendi nefislerine tercih etmelerini ümmetine vasiyet etmektedir. Az önce geçen ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım hadisi, insanlara çocuklarım hakkında Allah'ın hakkını gözetin diyen şefkatli bir babanın sözlerini andırmaktadır. Aliyülkari rahmetullahi aleyh der ki, zahire göre mana şudur. Bir ev ahalisi genellikle evin sahibinin hal ve durumlarını daha iyi bilir. Ehl-i Beyt'ten maksat aralarından ilim ehli olanlar, Allah Resulü'nün siretine muttali olup yolunu takip edenler, hükmü ve hikmetini bilenlerdir. Bu takdirde Allah-u Teala'nın onlara kitap ve hikmeti öğretir buyruğunun kapsamına girebilirler. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, bu vasiyet ve bu büyük tekit, Allah Resulü'nün ehli beytine ihtiram edip, onlara iyilik yapmayı, saygı göstermeyi ve onları sevmeyi, yapmamak konusunda hiçbir mazeretin kabul edilmediği, güçlü farz ameller gibi farz kılar. Allah Resulü Arafat'ta verdiği hutbede şöyle buyurmuştur. Ben sarıldığınız takdirde asla sapmayacağınız bir şeyi aranızda bırakıyorum. Allah'ın kitabı. Aliyülkari rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü burada sadece kitabı zikretmekle yetinmiştir. Çünkü kitap sünnetle amel etmeyi, Allah-u Teala'nın Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin ve Resul size neyi verdiyse alın ve size neyi yasakladıysa ondan kaçının ayetlerinden ötürü zaten içermektedir. Bu sebeple kitapla amel etmek, sünnetle amel etmeyi de gerektirir. O sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin Arap Yarımadası'ndan çıkarılmasını da vasiyet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Perşembe günü. Nedir perşembe günü? O gün Allah Resulü'nün ağrıları artmış ve bana bir kağıt getirin ki size asla sapmayacağınız bir şey yazayım demişti. Sonra çevresindekilere üç şey vasiyet etmiş ve şöyle demişti. Müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarın ve gelen heyetlerin benim yaptığım gibi ihtiyaçlarını giderin. Üçüncüyü söylemeyip sustu ya da ravi unuttum dedi. Aliyülkari rahmetullahi aleyh der ki, müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarın sözü. İbni Melek rahmetullahi aleyh der ki, müşriklerle beraber Yahudileri ve Hristiyanları da kastediyor. İhtiyaçlarını giderin sözü. Yöneticinin mal vermesi. Heyetler sözü. Ziyaret, yardım istemek, mektup getirmek ve benzeri sebeplerle yöneticilerin yanına gelenler. Bu söz, kaldıkları müddetçe onların ihtiyaçlarını görün manasına gelir. Benim yaptığım gibi sözü. Hadiste geçen nahv,
gibi kelimesi

0: bu heyetlere verilecek olan miktarın o anki kişilerin görüşlerine bırakıldığı, Allah Resulü'nün verdiği miktarlardan ziyade ve noksanın caiz olduğunu ifade eder. Turbişti rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu hususu zikrederek bunu, içinde çok büyük bir maslahat bulunduğundan ötürü diğer maslahatlarının umumundan çıkarmıştır. Şöyle ki gelen heyetler kavimlerinin elçisidir. Dolayısıyla kendilerine ikram edilmediği zaman, artlarından Müslümanlara itaat etmeye ve İslam'a girmeye can atan kişileri bundan soğuturlar. Gelen kişi arkada kalan kişilerin elçisidir. Dolayısıyla ona iyilikte bulunmak, arkada bulunan kişilere de iyilik yapmak manasına gelir. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Sonra gelen heyet yöneticinin yanına gider. Yöneticinin kulların maslahatı için kendi iradesine verilmiş olan maldan bu heyetin ihtiyaçlarını görmesi gerekir. Bu malın zayi edilmesi, Allah-u Teala'nın Müslümanları azade kıldığı zillete götürür. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Ömer bin Hattab, Allah Resulü'nü şöyle derken işittiğini söyledi. Yemin olsun ki Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkaracağım. Öyle ki geride bir tek Müslüman olanları bırakacağım. Hadisin bir lafzı da şu şekildedir. Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkarın. Ebu Ubeyde radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün son sözleri şunlar oldu. Hicaz ve Necran ehli Hristiyanlarını Arap Yarımadası'ndan çıkarın. Ve bilin ki insanların en şerlileri, peygamberlerinin kabirlerini mescit edinenlerdir. O sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara iyi davranılmasını da tavsiye etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı en üstüdür. Sen orayı düzeltmeye çalışırsan kemiği kırarsın. Olduğu gibi bırakırsan da eğri kalmaya devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadınlara iyi davranın sözü. Tıbbi rahmetullahi aleyh der ki, hadiste geçen istevsa, tavsiye ediyorum kelimesindeki sin harfi talep manasına gelir. Yani hadisin manası, onlar hakkında nasıl davranmanız gerektiği noktasında nefsiniz için nasihat talep edin şeklindedir. Kadı rahmetullahi aleyh der ki, istevsa, nasihatin kabul edilmesi manasına gelir. O halde hadisin manası şudur. Onlara iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum. Onlar hakkında yaptığım bu tavsiyeyi kabul edin. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste kadınlara yumuşak davranmak, onlara iyilikte bulunmak, ahlaklarının eğriliklerine sabretmek, akıllarının zayıflıklarına tahammül etmek, onları sebepsiz yere boşamanın hoş olmaması ve onların istenildiği gibi istikamet üzere olmayacağı gibi hususlar vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem Mısır halkına da iyi davranılmasını tavsiye etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Orayı fethettiğiniz vakit ahalisine iyi davranın. Çünkü onlar için bir zimmet ve rahim ya da sıhr, akrabalık bağı vardır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, zimmet burada hürmet manasındadır. Rahim, İsmail aleyhisselamın annesi, Hacer'in onlardan olması sebebiyledir. Sıhr ise İbrahim aleyhisselamın annesi, Mariye'nin onlardan olması sebebiyledir. Bu hadiste Allah Resulü'nün apaçık bazı mucizeleri vardır. Ümmetinin kendisinden sonraki dönemde acemleri ve zorbaları hükümleri altına alacak kadar güç ve kuvvet sahibi olacaklarını haber vermesi bunlardan biridir. Yine ümmetinin Mısır'ı fethedeceğini söylemesi de bu mucizelerden biridir. Bunların hepsi de gerçekleşmiştir. Hamd Allah'adır. Kab bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Mısır'ı fethettiğiniz vakit Kıptilere iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü onlar için bir zimmet ve rahim, akrabalık bağı vardır. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, Kıptiler Mısır halkıdır. Hadisin manası, oranın halkına iyi davranma noktasında nefsiniz için nasihat talep edin ya da onlar hakkındaki tavsiyelerimi kabul edin şeklindedir. Yani onlar üzerinde hakimiyet sahibi olduğunuz zaman onlara iyi davranın ve yaptıkları kötülüklere karşı afla karşılık verin. Yaptıkları çirkin işler ve söyledikleri kötü sözler sizi onlara kötü davranmaya sevk etmesin. Buradaki hitap valilere ve kadılaradır. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kendisinden sonra Allah'tan korkmalarını ve işitip itaat etmelerini vasiyet etmiştir. Bu vasiyet sahabe ve onlardan sonra gelenler içindir. Bu şekilde onlar da kendilerinden sonra gelenler için iyi birer örnek olurlar. İrbat bin Sariye radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler, ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun, dedik. Bunun üzerine Allah Resulü, size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefai Raşidin'in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bidatlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bidat dalalettir, sapıklıktır buyurdu. Nubeyd bin Şerit radıyallahu anh der ki, bir gün bir bineğin üstünde babamın terkesine oturmuştum. O sırada Allah Resulü Cemre'de hutbe veriyordu. Hamd Allah'adır. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederiz. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Hangi gün daha kutsaldır? Dedi. Sahabeler de bugün diyerek cevap verdiler. Hangi ay daha kutsaldır diye sorduğundaysa bu ay diye cevap verdiler. Hangi belde daha kutsaldır diye sorduğundaysa bu belde cevabını verdiler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Muhakkak ki sizin kanlarınız, mallarınız ve namusunuz, bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız hürmeti gibi haramdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yetimler ve kadınlara iyi davranılmasını da tavsiye etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ben iki zayıfın hakkı noktasında katı davranıyorum. Yetim ve kadın. Sindi rahmetullahi aleyh der ki, yani bu kimselerin hakkına girilmesin diye insanlara sert ve katı davranıyorum. Bu sözden maksat Allah Resulü'nün bu hükmü insanlara iletmesi noktasında Allah'ı şahit tutmasıdır. Zevaid'de zikredildiğine göre hadisin manası şudur. Yani bu günahtan sakındırmak için katı davranıyorum. Yani onların hakkının yenilmemesi için katı davranıyorum. Ve bundan aşırı derecede sakındırıyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına güzel ahlaka dair bazı vasıfları da tavsiye etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimselere hayayı tavsiye etmiştir. Said bin Yezid radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir adam Allah Resulüne bana tavsiyede bulun deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana kavminden salih bir adamdan haya ettiğin gibi Allah'tan da haya etmeni tavsiye ediyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem bir başka kimseye de çokça lanet eden biri olmamasını tavsiye etmiştir. Cürmüz el-Hüceymi rahmetullahi aleyh der ki, ben, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiye ver dediğimde, çokça lanet eden biri olmamanı sana tavsiye ediyorum, buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e kötülükten sonra iyilik yapmasını tavsiye etmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir. Sana gizli ve açık hallerinde Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Bir kötülük işlediğinde ardından hemen bir iyilik yap. Kırbacın yere düşse dahi kimseden bir şey isteme. O sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'e cihadı, zikri ve Kur'an okumayı tavsiye etmiştir. Bir adam Ebu Said el-Hudri'nin yanına gelip bana tavsiye ver deyince Ebu Said şöyle cevap verdi. Benden senden önceki dönemde Allah Resulü'nden istediğim bir şeyi istedin. Allah Resulü şöyle demişti. Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Her şeyin başı budur. Sana cihadı da tavsiye ediyorum. Bu ümmetin ruhbanlığı cihattır. Sana Allah'ı zikretmeni ve Kur'an okumanı da tavsiye ediyorum. Bu, gökyüzünde Allah'a yaklaşman ve yeryüzünde şeref sahibi olman için bir sebeptir. O sallallahu aleyhi ve sellem, bir yolcuya Allah'tan korkmasını ve her tepe üzerinde tekbir getirmesini tavsiye etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir adam, ''Ey Allah'ın Resulü, ben yolculuk yapmak istiyorum, bana tavsiyede bulun.'' deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Sana Allah'tan korkmanı ve her tepe üzerinde tekbir getirmeni tavsiye ediyorum.'' Adam arkasını dönüp gidince de şöyle buyurdu. Allah'ım, onun için yeryüzünü katla ve yolculuğu ona kolaylaştır. O sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a Allah'ı birlemesini ve güzel ahlaklı olmasını tavsiye etmiştir. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Muaz bin Cebel bir yolculuğa çıkmak istedi. Ey Allah'ın Resulü! ''Bana tavsiyede bulun.'' dedi. Allah Resulü, ''Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma.'' buyurdu. Muaz, ''Ey Allah'ın Resulü, tavsiyeni arttır.'' deyince, ''Bir kötülük yaparsan hemen ardından bir iyilikte bulun.'' buyurdu. Muaz radıyallahu anh tekrar, ''Ey Allah'ın Resulü, tavsiyeni arttır.'' deyince, ''Dost doğru ol, ahlakını güzelleştir.'' buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem, şikayet amacıyla yanına gelen bir deveye iyi davranılmasını tavsiye etmiştir. Ya'la bin Mürre babasından rivayetle der ki, ''Allah Resulü ile beraber yolculuğa çıktım. Sonra bir deve Allah Resulü'nün yanına gelip önünde durdu. Allah Resulü devenin gözlerinden yaşlar aktığını gördü. Bunun üzerine ashabına birini göndererek onlara ''Develerinize ne oluyor da sizi şikayet ediyor?'' diye sordu. Ashabsa ''Biz onunla işlerimizi görürdük. Ancak yaşlanıp iş yapamaz hale gelince yarın onu kesmek üzere aramızda anlaştık.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ''Onu kesmeyin. Deve sürülerinin içine katın da onlarla beraber bulunsun.'' buyurdu. Abdullah bin Cafer'den yapılan rivayete göre Allah Resulü, Ensardan bir adama ait olan bir bahçeye girdi ve orada bir deve gördü. Deve, Allah Resulü'nü görünce inlemeye başladı ve gözleri yaşardı. Bunu gören Allah Resulü, devenin yanına gelerek başını okşadı. Deve susunca ise, ''Bu devenin sahibi kim? Bu deve kime ait?'' diye sordu. Ensardan bir genç geldi ve ''Bana ait ey Allah'ın Resulü!'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Allah-u Teala'nın senin mülküne verdiği şu hayvancağız hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu deve bana senin onu aç bıraktığını ve yorduğunu haber verdi.'' buyurdu. Son. Bu kitap, kendisinde Allah Resulü'nün insanlığının kemalinden bazı şerefli hal ve durumlarını anlattığım mübarek bir yolculuk ve değerli bir gezinti oldu. Zikrettiğimiz bu şeyler aslında siyer kitaplarında ve imamların eserlerinde yazılı bulunan, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Bunlar bize en kamil ve hayırlı örnek, Nebi, Resul, Şefik, Şefkatli, Rauf ve Rahim, Merhametli, Kerim, Pek Değerli, Nasih, Nasihat Eden, Emin, Güvenilir ve Allah-u Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği kimseyi tanıtmak için bize sahih yollar ve temiz senetlerle nakledilen yüce haller ve davranışlardır. Allah-u Teala bu değerli nebevi davranışlardan, naif bir insan olmayı sağlayan bilgilerden ve bu yüce hallerden faydalanabilmeyi bize ve diğer Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546-850-3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz Musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya, henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun Efendimiz'e gidişiniz. Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı, Zübeyir bin Avvam 12 yaşında, Habbab bin Eret 16'sındaydı, Hazreti Cafer 20'sinde, Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz, Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler, Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzetsin, Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz, Ya Rabbi, bana bir kereliğine ümmeti Muhammed'le umre yapmayı nasip et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz Medine-i Münevvere'desiniz. Çevrenizde gördükleriniz peygamber misafirleri, ev sahibinin hatırına onları hoş görmelisiniz. Kılabilirseniz 5 vakit namazı da Mescid-i Nebi'de kılın. Mescidin bahçesine girerken dünyanın malını da kelamını da ardınızda bırakın. Salat ve selamla yürüyün ve selametle huzura girin. Farz edin ki mihrapta Resulullah var. Ön safta sahabe ve dalga dalga ümmeti Muhammed var. Asr-ı saadette kılınan namaz gibi olsun namazınız. Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmak şereftir. Sanki cennette kılmış gibi olursunuz. Ama girebilirseniz Ravza'ya, 2 rekat kılın, duanızı yapın ve hemen çıkın ki diğer misafirler de o şerefi kazansın. Efendimiz nereye gittiyse o gitti diye siz de gideceksiniz. Uhud'a gideceksiniz. Mescid-i Kıbleteyn'e, Hende'ye, Kuba Mescidine. Eğer giderseniz Uhud'un hüznünü, Kıbleteyn'in itaatini, Hende'in açlığını, Kuba'nın sevincini hissetmeye çalışın. Hele Uhud. Uhud ölmek için çok güzel bir gündü. O gün Uhud'da olamayışınıza, o gün Uhud'da ölemeyişinize ağlayın. Medine-i Münevvere'den ayrılık vakti geldiyse, yaşadığınız ve şahit olduğunuz olumsuzlukları unutun. Belki siz yanlış görmüş, yanlış anlamışsınızdır. Sevdiklerinize Medine'yi ve Medine halkını övgünün en üstünüyle anlatın. Belki ev sahibi sizden hoşnut olur da sizi tekrar misafir etmek ister. Duamız, temennimiz bu olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin. Gecenin ikisi. Pencere kenarında durmuş, rahmetin yağışını izliyorum. Cama vuran damlalar sanki bir şeyler anlatmak istiyor. Anlamaktan ziyade anlamamazlıktan gelmeye çalışan şu beynime. Bu gece sanki şu rahmet yağışını farklı hissediyorum. Ve sonra yağmur damlasına kulak veriyorum. Ben diyor yağmur damlası. Bir yağmur damlasıyım. Neden uzun bir inişten sonra senin şu camına vuruyorum bilmiyorum. Ve neden milyarlarca benim gibi olan diğer yağmur damlalarıyla birbirimize hiç şaşmadan, dokunmadan milimetrik hesaplarla yeryüzüne geliyoruz. Bunu da bilemiyorum. Ben bir yağmur damlasıyım. Nedenini bilemesem de bana verilen görevi yerine getiriyorum. Zaten başka bir seçeneğim de yok. O yağmur damlasına üzülüyorum. Bir damla diyorum. Yere iniyor. Yere indikten sonra ölüyor. Eriyip gidiyor. Sanki daha önce hiç olmamış gibi. Hayır diyor yağmur damlası. O kadar basit değil. Ben belki senin düşündüğün gibi yere inince fark edilmiyorum. Lakin görevim bitmiyor. Diğer arkadaşlarımla birleşip susamış topraklara yağmur oluyorum. Yediğin meyvelerin olduğu ağaçlara yaşamı vesile ediyorum. Nehirler, göller, denizlere doluyorum. Bana emredilen şeyi yapıyorum. Hiç şaşmadan, ne eksik ne de fazla. Peki ya sen? Sana verilen bunca nimete nasıl cevap veriyorsun? Senin de benim gibi şu dünyada bir görevin, bir sorumluluğun yok mu? Sen bana üzülüyorsun. Biraz kendi halini düşünsene. Ben senin gibi ölüm acısını çekmeyeceğim. Kabirde senin gibi sorgu sual görmeyeceğim. Yaptıklarımdan dolayı o mizanda terlemeyeceğim. O korku ve dehşet yerini görmeyeceğim. Sen bana üzüleceğine biraz da kendi halini düşünsene. Yağmur damlasının bu sözleri zihnimi paramparça ediyor. Birden irkiliyorum. Neden düşünemedim ve neden bilemedim? Yargılanan, suçlu olduğunu bilen ve suçunu her an itiraf edecek bir suçlu gibi hissediyorum kendimi. Yüreğimi bir pişmanlık bulutu kaplıyor. Korku ve ümit arasında yağıyor içime içime. Sanki kurumaya yüz tutmuş hislerim de ıslanıyor. Sanki dışarıda çakan şu şimşek kalbimde son buluyor. Kararmış kalbim daha fazla inat etme dercesine haydi artık diyor. Geç olmadan, haydi artık, vaktin son bulmadan. Galiba pişmanlık adı verilen bu duyguyu ilk defa bu kadar yakından tanıyorum. Duramıyorum evde. Neler oluyor bana? Çarçabuk üstümü giyiniyor, ne yapacağını bilememiş halde sokağa çıkıyorum.
sokak kapısını araladığımda yüzüme vuran yağmur damlaları karşılıyor beni. Bir yandan yürüyorum karanlık dar sokaklarda ve bir yandan düşünüyorum. Kaldırımlar arkadaşlık ediyor geceme ve rüzgarla beraber damlalar tokatlarcasına vuruyor yüzüme. Nereye gittiğimi bilmeden düşünüyor, yürüyorum. Ruhumu kaplayan bu coşku ve pişmanlıkla ilk defa yağmura karışıyor gözyaşlarım. Sanki tüm vücudum pişmanlığıma ortak olmak istercesine sarsılıyor. Sonra o tanıdık nida geliyor ileriden. Yıllarca önünden geçtiğim, çağrıldığım, hatta birkaç defasında en sevdiğim arkadaşımı son yolculuğuna uğurladığım camiden. İşte ezan okunuyor. Ezan sesi mahallede yağmur ve şimşeğe inat dolaşıyor. Sanki içimde yankılanıp son buluyor. Ve bana sitemkar bakıyor mahallemin camisi. Boynu bükük bana, suratı asık biraz da. Bunca zaman sen nerelerdeydin dercesine. Doğru, onca sene 5 vakit çağırmıştı beni. Gel diye. Ona bir kez olsun ben geldim diyemedim. Arkadaşımın cenazesinde saf tutmakta mı akıllandırmamıştı beni? Ah aklım. Ama şimdi geldim Allah'ım. Geldim ey bağışlayan, bir ismi Rahman olan Rabbim. Bana bu fırsatı lütfeyleyen, bir ismi Settar olan Rabbim. Kirli ellerimle, bomboş emellerimle, sırtımda hata ve günah dolu kesemle geldim. Affına sığınarak, son bir pişmanlıkla, koca dağlar kadar günahımla geldim. Huzuruna beni saran korkun ile, affına duyduğum ümidimle geldim. Layık olamamanın bilincinde olup merhametini dileyerek, gidecek kapımın olmadığını bilip sadece senden isteyerek, sevdiğin iki cihan güneşini hatırlayarak ve sevdiğin kulların, o tertemiz inananların yüzü suyu hürmetine senden dilenerek kapına geldim Allah'ım. Affet Allah'ım. Beni affet.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli ki

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Sen olmasaydın. Sacit Onan. Sen olmasaydın.

0: Sanıyorum siz de sık sık rastlamışsınızdır lanet okuyanlara. Evladına, arkadaşına, akrabasına, arabasına, yolunda gitmeyen işlere, kullandığı eşyaya lanet okuyanlara zaman zaman rast gelmişsinizdir. Allah korusun, bir başladılar mı? Senin gibi arabaya lanet olsun, senin gibi adama lanet olsun ve benzeri ifadeleri sık sık duyar, belki de umursamayız. Allah korusun, belki de bazılarımız bu lanet cümlelerini kuruyor dahi olabiliriz. Bir taraftan bilgisizlikten kaynaklanırken, bir taraftan da seyrettiğimiz filmlerin etkisi altında kalıp lanet ve kahır dileyebiliyoruz. Öyle ya, bu kadar çok film seyredip de etkisi altında kalmamak mümkün mü? O filmler ki sürekli benzeri replikleri duyarsınız. Hey adamım, bakar mısın? Nasıl olur bilirsin? Allah kahretsin! Gibi daha birçok hafızamıza nakşolunan kalıp cümlelerle etrafımıza bela, kahır ve lanet saçarız. Ya okuduğumuz bela ve lanetler kabul olursa? Ya lanet okuduklarımızdan geriye dönüp o lanet bizi vurursa? Olmaz demeyin. Söz vücut bulur. Onun için mümin lanet etmekten sakınmalıdır. Lanet sahibine döner. Hadis-i şerifte, kul lanet edince lanet edilen buna müstahak değilse kendine döner buyuruldu. Esyer İbn-i Cabir radiyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında şiddetli bir rüzgar esmişti ki bir adam rüzgarı lanetledi. Aleyhissalatu vesselam derhal müdahale ederek ona lanet okuma, zira o bir memurdur. Kim lanete layık olmayan bir şeye lanet okursa lanet okuyanın üzerine döner buyurdular. İmran İbni Husayn radiyallahu anhüma şöyle dedi. Bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde bulunuyorduk. Devesinin üzerindeki Medineli bir hanım devesinden sıkılarak ona lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının sözünü duyunca üzerindekileri alın, deveyi salın gitsin. Çünkü o deve lanetlenmiştir buyurdu. İmran der ki o deve hala gözümün önündedir. İnsanların arasında gezinirdi de kimse ona ilişmezdi. Ebu Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslami radiyallahu an şöyle dedi. Genç bir hanım üzerinde Müslümanların bir takım eşyalarının da bulunduğu bir deve üstünde bulunuyorken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görüverdi. Dağ yolunun dar yerine gelmişlerdi. Kadın, "Deh Allah'ım bu hayvana lanet et!" deyip hayvanı sürmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, "Lanetlenmiş bir deve bizimle birlikte bulunmasın." buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme pek çok eziyet eden müşriklere lanet okuması teklif edilince, "Ben lanetçi olarak değil rahmet olarak gönderildim." buyurmuştu. İnşallah lanet değil, rahmet dileyen kullardan olmak dileğiyle.
1: Sen olmasaydın.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin. Ansızın esecek bir rüzgar. Hayatla bağlarını zayıflatacak. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine. Hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindiki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın, dediği gibi oluyor. Kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire, yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor, harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda eğilip başkalarına izzetini ilan ediyorsun. Subhane Rabbiyel Azim. Bedenin eğiliyor, ruhun doğruluyor. Başın alçalıyor, kalbin duruluyor. Yüzün yere dönüyor, alnına rahmet dokunuyor. Yalnızlaşıyorsun rükuda. Telaşlarda unuttuğun, dünya çölünde kaybettiğin kendini yeniden buluyorsun. Tutup dizlerinden kendini kendine doğru çekiyorsun. Kendine gelmek için kendinden geçiyorsun. Vakit
yitiriyorsun.

0: Nida. Radyo Nida. Nida.
1: Sigarayı yaklaşık 25 yıldır içiyordum. Sağlık yönünden kötüye gittim. Sıkıntılarım arttı. İşte öksürüktü, gece yatamama, çift yastıkla uyuma, devamlı boğaza balgam gelmesi, hızlı hareket edeme, merdiven çıkamama vesaire vesaire. Böyle insan o kadar çok sıkan, zoruna giden, kabullenemediğiniz şeyler başınıza geliyor. Daha sonra ha sen astım değilsin, KOAH'sın dediler. Ona da sevinmiştim, ha ben zaten astım değilim, biliyordum. KOAH'ın ne olduğunu da bilmiyorum. Halbuki daha berbat bir şeymiş. İçmemek mutluluk. İçmemek dost kazanmak, içmemek arkadaşlık, yaşamak, her şeyden tad almak falan. Keşke daha evvel bıraksaydım, keşke içmeseydim. Ama zararın neresinden dönerseniz atasözü işte, kârdır.
2: O yeni bir başlangıç yaptı. Şimdi sıra sende. 171 sigara bırakma hattı.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
9: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
10: Reklamları dinlediniz.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. "Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyilik

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

bizimle yaşayın. Her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da sizlerle.

onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi işi daha hayırlıdır diye sorulduğunda Peygamberimiz yemek yedirmen ve tanıdığına tanımadığına selam vermen buyurmuşlardır. Selam, esenlik, barış, huzur bunların hepsini taşıyor içinde. Ne inceliktir bu! Yolda sadece yürümekle yetinmeyip bu basit eylemi dahi insanlar için faydalı bir hale sokuveriyor tavsiyesiyle Efendimiz. Sadece yürümeyin, birbirinize huzur verin diyor bir açıdan bakıldığında. Hem selam birbirine yakınlaştırıyor insanları. Aynı coğrafyada yaşayan insanların birbirinden uzak olması, birbirine

Efendimizin şu dediklerini yapmak, yolda yürümeyi ne kadar da iç ferahlatıcı bir eylem haline sokacak. Hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ashab Suresi 33-21.

Allah'ın kulundan yüz çevirdiğin alameti, o kulun faydasız, boş işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. Hadis-i Şerif.

sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabia

Ümmetül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Ebu Zer radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Zer, Cundub bin Cunade bin Sufyan bin Ubeyd bin Heram Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, alim sahabilerden biriydi. Aynı şekilde İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. Resulullah'ın ashabının cömert ve asil olanlarındandı. Kendisinin İslam'ı kabul eden 5. kişi olduğu söylenmiştir. Sonra kavminin olduğu beldeye dönmesi istenmiş ve orada Resulullah'ın bizzat emriyle ikamet etmiştir. Resulullah'ın hicret etmesiyle beraber o da Medine'ye hicret etmiş ve Resulullah'ın yanından ayrılmayıp onunla beraber cihat meydanlarında bulunmuştur. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum'un hilafet dönemlerinde fetva makamında olup insanlara fetva veriyordu. Ebu Zer radıyallahu anh doğruluk, zühd, ilim ve amelde öncüydü. Daima hakkı söyler ve şer'i meselelerde hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezdi. Kendisi Ömer radıyallahu anh'la beraber Beytül Makdis'in fethine şahitlik edenlerdendi. Vefatı ise Hicri 23 yılına tekabül etmektedir. Birinci nasihat: hakaret edene güzel ahlakla cevap vermek. Adamın biri Ebu Zer radıyallahu anh'a hakaret edince Ebu Zer radıyallahu anh adama şöyle dedi:
2: "Ey zavallı adam, bize karşı yaptığın hareketlerle kendini boğma. Sulh için de bir yer bırak. Zira biz hakkımıza girerek Allah'a isyan edip günaha giren kişiyi Allah'a itaat etmekten başka bir şeyle mükafatlandıracak değiliz."
1: Bu nasihati insanlarla olan davranış ve edep biçimini belirleyen kurallarından bir kural olarak kabul edebiliriz. Özellikle de kendilerinden birçok değişik şekilde cehaletin ve aptallığın ortaya çıktığı şahıslarla olan ilişkilerde. Zira bunu iyice düşünen kişi bu tür insanlarla olan imtihanın, Allah-u Teala'nın, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam deyip geçerler. Furkan Suresi 63 ve onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun. Biz kendini bilmezlerle muamelede bulunmayı istemeyiz derler. Kasas Suresi 55 ayetlerini uygulama açısından bir ameli terbiye olduğunu görür. Yoksa akıllı biri cahil ve ahmak kişilere başka ne yapacak ki? Onlarla yakınlık mı kuracak? Yoksa onlara aynı şekilde hakaretle karşılık mı verecek? Yoksa başka bir şey mi? Cahil ve ahmak insanların sataşmalarına ve hakaretlerine karşı Ebu Zer radıyallahu anh'ın ifade ettiği davranıştan daha güzel bir davranış yoktur. Bununla beraber mümin kulların amaçlarından biri de bu tür cahil kişilere karşı merhametli olmasıdır. Zira bu kişilerin sözleri ahlak pazarında kesada uğramıştır. Sosyal medyada dolaşan kardeşlerin bu duyguyu hissetmeye ne kadar da ihtiyaçları vardır. Zira tecrübede göstermiştir ki edepsiz ve ahmak kişiler sosyal medyada prim yapıyor. Alim ve davetçi şahsiyetler bir yana, bazen sıradan bir insan bile sosyal medyada bu insanların türlü türlü cehaletlerine ve ahmaklıklarına maruz kalabiliyor. Bu sataşmalarsa ancak Ebu Zer radıyallahu anh'ın ifade ettiği bu mükemmel usulle def edilebilir. Cahil ve ahmak insanların sataşmalarına maruz kalan kişilere yakışan, az önce zikrettiğim ayetlerin ve aynı hakaretleri yapan insanlara maruz kalan peygamberin bu konuda tavsiye ettiği ve gösterdiği yola uyması yakışır. Selef alimlerinin bu konudaki güzel davranışları da burada örnek verilebilir. Onlardan biri de Şâbî rahmetullahi aleyh'tir. Adamın biri Şâbî rahmetullahi aleyh'i hakaret edince ona şöyle dedi: "Eğer ben senin dediğin gibiysem Allah beni affetsin. Eğer değilsem o zaman da seni affetsin." Ebu Zer rahmetullahi aleyhin, "Zira biz hakkımıza girerek Allah'a isyan edip günaha giren kişiyi Allah'a itaat etmekten başka bir şeyle mükafatlandıracak değiliz" sözü ne kadar güzel söylenmiş bir sözdür. Çünkü cahil ve ahmak kişi yaptığı hakaret ve iftiralar sebebiyle Müslüman kardeşine zulmederek Allah'a isyan etmiş olur. Böyle şahıslara verilecek en güzel cevapsa güzel ahlak, yumuşak tavır, merhamet ve sabra sarılarak Allah'a itaattir. Aynı şekilde kişi insanlarla muamelede bulunurken insanların üzerinde bulunduğu ahlakı değil, tam aksine İslam'ın öngördüğü ahlakı esas alarak muamelede bulunması gerekir. Aksi durumda değerli olan vakit boşa gitmiş olur. İkinci nasihat: mal ve mülkü Allah için tutmak. Ebu Zer radıyallahu anh bir nasihatinde şöyle demiştir:
2: İki dirheme sahip olan kişinin kıyamet günündeki hesabı, bir dirheme sahip olan kişinin hesabından daha şiddetlidir.
1: Kişinin sahip olduğu mal ve mülkle sevinmesi fıtri bir olgudur. Lakin kendisinden ahiret bilinci kaybolmayan mümin kul, bu işin akıbetini de düşünür ve Resulullah'ın insanların kendisinden sorulacağını haber verdiği şu dört şeyi de daima hatırında tutar. Kıyamet gününde bir kula şu sorular sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, öğrendiği bilgilerle ne yaptığından, malını nereden kazandığı ve nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından. İman ehli kişilerin topladıkları mal ve mülkler, onlara bu mal ve mülkün kaynağının nereden geldiği üzerinde tefekkür etmeyi unutturmaz. Çünkü kıyamet gününde hesap zordur. Bundan dolayı bu ümmetin salihlerinin çoğu, kötü akıbetlerinden sakındıkları ve acı sonlarından da korktukları için azıcık mala sahip olmayı tercih etmişlerdir. Ata rahmetullahi aleyh ve diğer bazı alimler şöyle demişlerdir: bu dünyanın içindeki haramların sonu ceza, helallerin ise sonu hesaptır. Özet olarak akıllı kişi bu manayı iyice düşünür ve sırtında taşıdığı dünya malını ne kadar az kılarsa kendisi için daha hayırlı olduğunu bilir. Mal ve mülkün hakkını verip de onları Allah'ın istediği şekilde kullananlar hariç, Allah yardımına sığınılandır. Üçüncü nasihat: ahirete kendinizi hazırlayın. Ebu Zer radıyallahu anh bir gün Kabe'de ayağa kalkarak şöyle dedi:
2: ey insanlar! Ben Cündüb el-Gıfari'yim. Sizin için şefkatli ve nasihatçı olan kardeşinizin yanına gelin. Bunun üzerine insanlar gelip onun etrafını sardılar. Ebu Zer radıyallahu anh: ey insanlar! Sizden birisi yolculuğa çıkmak istediği vakit kendisine faydalı olacak ve yolun sonuna gelmesini kolaylaştıracak azığı yanında bulundurmaz mı? Deyince insanlar, tabii ki de evet dediler. Ebu Zer radıyallahu anh, kıyamet yolculuğu dünyadaki en uzun yolculuktur. Onun için bu yolda size faydalı olan azıkları yanınıza alın dedi. İnsanlar, peki bu yolda bize faydalı olan şeyler nedir? Deyince Ebu Zer radıyallahu anh, ölümden sonra karşılaşılacak büyük işler için hac ibadetini yerine getirin. Açılıp ortaya dökülecek uzun amel sayfaları için sıcak günlerde oruç tutun. Kabrin yalnızlığından dolayı karanlık gecelerde iki rekat namaz kılın. Büyük gün olan hesap günündeki bekleme için hayırlı sözler konuşun ve kötü söz söylemekten uzak durun. Ve dünyanın zorluğundan kurtulmak için de mallarınızdan sadaka verin. Dünyayı iki kısma ayırın. Bir kısım ahireti kazanmak, diğer kısım da helal olan şeyleri elde etmek için olsun. Üçüncü bir kısım olmasın. Çünkü üçüncü kısım sana zarar verir ve hiçbir faydası da yoktur. Mallarınızı ikiye bölün. İlkini helalinizden aileniz için harcayın. İkincisini ise ahirette size faydalı olacak şeylere harcayın. Üçüncü bir kısım ise sana zarar verir ve sana hiçbir faydası da dokunmaz.
1: Bu sözlerinden sonra yüksek bir sesle seslenerek şöyle söyledi:
2: ey insanlar! Ulaşıp elde edemeyeceğiniz hırs sizi helak etti.
1: Birbirinden farklı bu sekiz tavsiyeyi bir araya getiren şey ahiret hayatı için yapılan hazırlığın kendisidir. Aynı şekilde bu nasihatte sahabenin bu konularda her daim gösterdiği anlayış olan dünya ve ahiret hayatını doğru dengede tutma anlayışı vardır. Çünkü sahabede yanlış yaşanılan zühd hayatından men eden ve onlara Allah'ı unutturacak derecede dünyaya dalmaktan sakındıran bir ilim vardı. Bu davranışlarındaki delilleri ise şu büyük Kur'ani kaidedir. Allah'ın sana verdiği maldan onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu da arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Kasas Suresi 77. 4. Nasihat. Keşke hiç yaratılmasaydım.
2: Kesilerek yok olan bir ağaç olmayı veya hiç yaratılmamış olmayı ne de çok istemişimdir.
1: Bu ve benzer sözler Ebu Zer'den ve başka birçok sahabiden nakledilmiştir. Ben küçük yaşlarda ve gençliğimin ilk yıllarında bu sözleri garipser ve acayip karşılardım. Ama ne zaman ki selef alimlerinin Allah-u Teala'nın insanın henüz var olmadığı ve kendisinden bahsedilmediği dönemin üzerinden çok uzun zaman geçti. Sözü üzerindeki ifadelerini okudum. Sahabenin bu tür sözleri söylemesinin sebebini o zaman anladım. Hasılı sahabenin bu tür sözleri söylemesinin sebebi, ahiretteki o büyük dehşet verici ve ürkütücü durum olan Allah'ın karşısında durup her şeyden hesaba çekileceği andan duydukları korkudur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi, insanın henüz var olmadığı ve kendisinden bahsedilmediği dönemin üzerinden çok uzun zaman geçti ayetini okuyan birisini işitince şöyle demiştir. Keşke insan var olmayan ve bahsedilmeyen biri olarak kalsaydı. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi insanın henüz var olmadığı ve kendisinden bahsedilmediği dönemin üzerinden çok uzun zaman geçti ayetini okuyan birisini işitince şöyle demiştir. Keşke insan var olmayan ve bahsedilmeyen biri olarak kalsaydı. Bu sözünden dolayı insanlar onu eleştirince, eline yerden bir dal parçasını alarak şöyle dedi. Keşke şu ağaç dalı gibi olsaydım. Hasılı, selef dehşetli ve ürkütücü olan hesap anından çok korkarlardı. İnsanın bu meseleyi daha iyi tasavvur edip anlayabilmesi için en yüce ve kamil sıfatlar Allah'a ait olmakla beraber şöyle bir örnek verilebilir. Herhangi bir devlet başkanı bizden birisini çağırsa ve elinde de çağırdığı kişinin sözleri, gittiği ve geldiği yerler ve zahiri amellerinin tümüyle alakalı ayrıntılı bir rapor da olsa, böyle bir durumda nasıl bir duyguya sahip oluruz? Dünyadaki bir devlet başkanının önünde dururken bu duygulara sahip oluyorsak, peki hiçbir sırrın kendisine gizli kalmadığı Allah-u Teala'nın huzurunda hesap için dururken nasıl bir duyguya sahip oluruz, siz düşünün. Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sırda gizli kalmaz. Hakka Suresi 18. İşte tam burada açıklama durur ve kalem kırılır. Allah'tan bize affı ve günahlarımızı örtmesiyle iyilikte bulunmasını ve her şeyi kuşatan rahmetiyle bize rahmet etmesini dilemekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Bunlar değerli sahabi Ebu Zer radıyallahu anh'ın nasihatlerinden bir kısımdır. Allah bizi onunla beraber cennette bir araya getirsin. Amin.
0: Sahabeden nasihatler.

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem koy. Yoldaşı ve yardımcısı ol. Ahmet Yesevi Hazretleri.

aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

istemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla anın beni.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık, ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yarim? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor mu?

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın. Hiç yaşamamış gibi öldün.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı her birinizin üzerine olsun diyerek yeni bir ruhul beyan sohbetlerini bizlere lütfettiği için Mevlamıza namütenahi şükürlerle yine sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, ruhul beyan tefsirimizden bugün sizlere 151 ila 157. ayetlerin tefsirini aktaracağız inşallah. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz Yüce Mevlamızın sözü. En'am suresi 151 ila 157. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Yüce Mevlamız başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bil cümle enbiya-i izamın ruhlarına, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı kiram hazeratının, hasseten Bedir'de, Uhud'de şehit olan bütün şühedai İslam başta olmak üzere şehitlerimizin, aziz gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 151. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerimeye şu sözlerle, şu ifadelerle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli kafirlere de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını, haramlar ve helaller konusundaki hükümleri şamil olan ayetleri okuyayım. Ayet-i kerimede geçen Teâlev kelimesi gelin anlamındadır ve bu Teâlâ'dan gelen bir emirdir. Esasen bu kelime yüksek bir mekanda bulunanın kendinden aşağıdakine seslenmesini ifade eder. Sonradan umumileştirilerek manası genişletilmiştir. Çağıran herkes ister yukarıda ister aşağıda veya bunlardan başka bir durumda olsun, bir şahsın yanına gelmesini ve kendisine yönelmesini istiyorsa bu kelimeyi kullanır olmuştur. Ayete devam ediyoruz. Ona, yani Allah Teala'ya, varlıklardan hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu cümle aslında Allah'ın haram kıldığı şeyler şunlardır. Ona ortak koşmayın demektir. Müfessirimiz diyor ki, bil ki bu üç ayet, yani 151 ila 153. ayetler, bütün hayırları kendisinde toplayan 10 hasleti ihtiva etmektedir. Bunlar hiçbir ilahi kitapta neshedilmemiş, hükümleri ortadan kaldırılmamıştır. Ademoğullarının hepsi için dokunulmaz esaslar kılınmıştır bunlar. Ümmetlerin ve asırların değişmesiyle değişmemiştir. Onlarla amel eden cennete, onları terk eden ise cehenneme gireceklerdir. Bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın sözü. Burada şirkin en öne alınması, haram kılınan şeylerin başı olduğundandır. Çünkü Allah kendisine ortak koşanın hiçbir ibadetini kabul etmez. Şirk gizli ve açık olmak üzere ikiye ayrılır diyor müfessirimiz ve açıklıyor. Açık olan şirk putlara tapmaktır. Gizli şirk ise
tek ve kahhar olan Allah Teala ile birlikte başkalarını da ona ortak görmek, onlara bir varlık vermektir. Bir beyit aktarıyor bize: ey aşık hafız, vahdetten söz ediyorsan şu ve bu yaprağına tevhid kalemini çek. Ve müfessirimiz ikinci sırada ana babaya iyilik edin ifadesini alıyor ve şöyle açıklıyor: yani onlara elinizden gelen iyilik ve ihsanda bulunun, kötülük etmeyin. Çünkü haram olan onlara kötülük etmektir. Bir şeyin emredilmesi, o şeyin zıddını yapmanın yasaklanması anlamındadır. Aynı şekilde aşağıdaki ayette gelecek olan ölçüyü tam yapın emri, onu eksik tutmayın manasındadır. Ana babanın haklarını gözetmenin gerekliliğini önemle ortaya koymak üzere burada emir, nehi yerinde kullanılmıştır. Çünkü onların haklarını eda etmek için sadece kötülüğü terk etmek yeterli değildir. Bu 10 hükümden ikincisidir. Şirkin haram kılınmasından sonra ana babaya itaatsizliğin haram kılınmasının zikredilmesi şunun içindir: çünkü Allah Teala yaratıcı olduğu gibi ebeveyn de insanın meydana gelmesi için en yakın iki sebeptir. Onların haklarını edadan geri kalmak, Allah'a karşı gelmek demektir. Şirkten sonra büyük günahların en büyüğüdür. Evliyadan bir zat şöyle demiştir: ben İsrailoğullarının çölündeydim. Bir de baktım ki bir adam benimle beraber yürüyor. Onun durumuna şaşırdım. Bana onun Hızır olduğu ilham edildi ve hemen ona "Hakkın hakkı için söyle, sen kimsin?" dedim. "Ben kardeşin Hızır'ım," diye cevapladı. "Ne sebeple ben seni görüyorum?" deyince annene olan iyiliğinden ötürü cevabını verdi. Ve müfessirimiz yine bir beyit aktarıyor bize: İçinde saraylarımızın bulunduğu cennet, annelerin ayakları altındadır. Sonra müfessirimiz ayet-i kerimedeki üçüncü maddeye geçiyor: fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Yani kızlarınızı diri diri toprağa gömmeyin demektir, diyor müellifimiz. Ayette geçen imlak, yani fakirlik, azığın ve nafakanın tükenmesidir. Ayette devamen şöyle buyruluyor: sizi de onları da biz rızıklandırırız, siz değil. Şu halde rızkı elde etmekteki acizliğinizden ötürü fakir düşmekten korkmayın. 10 hükümden üçüncüsü budur: çocukların öldürülmesinin haram kılınması, Allah'ın bina ettiğini yıkmak anlamına geldiği içindir. Allah'ın bina ettiğini yıkan ise lanetlenmiştir. Esasen bu, kendi meyvesini ve ürününü yok etmek, neslini kurutmaktır. Rızık konusunda Allah'a tevekkülü terk etmek, insanı Allah Teala'yı yalanlamaya götürür. Çünkü o şöyle buyurmuştur: yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud suresi 6. ayet. Ayet-i kerimedeki ifadeler devam ediyor ve dördüncü olarak: kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Burada ifade edilmek istenen kötülüklerle birlikte zina fiilidir, diyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor: bu 10 hükümden dördüncüsüdür. Zinaya yaklaşmanın yasaklanması, onun önemle yasaklandığını ifade etmek içindir. Burada yaklaşılmaması emredilen kötülüklere,
kişiyi cennetten uzaklaştıran ve cehenneme yaklaştıran fiiller dahildir. Bu açık olan kötülükler ve zinadır. Kişiyi cennetten uzaklaştırmasa ve perdelemese de haktan uzaklaştıran ve perdeleyen fiiller buna dahildir. Bunlar ise gizli olan kötülükler ve zinadır. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. Şeytan insanlara üç yerinden nüfuz eder. Gözleri, kalbi ve avret mahalli. Göz zinası da zinadan sayılır diyor müellifimiz ve bir beyit aktarıyor yine bizlere. Uzaktan nazar bir ok, bir zehir gibidir. Aşkın artar, sabrın azalır. Aziz dinleyenlerim, bu ayet-i kerimede beşinci olarak zikredilen husus şudur. Haksız yere Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. Masum bir Müslümanı ya da sizden eman almış olan zimmiyi haksız yere öldürmeyin. Haksız yere ifadesi vaki olabilecek bütün hallerden istisnadır. Yani hiçbir durumda cana kıymayın. Ancak şeriatın emrettiği durumlar müstesna diyor müellifimiz. Bu 10 hükümden beşincisidir. Adam öldürmekte Hakk'ın emrine tazimi ve yarattıklarına şefkati terk vardır. Oysa bu ikisi dinin temelleridir diyerek bitiriyor bu fasılla ilgili sözlerini ve ayet-i kerimenin şu ifadeyle bittiğini müellifimiz bize şöyle aktarıyor. Düşünesiniz diye Allah size bunları tavsiye etti. Düşünesiniz, yani nefislerinizi kavrayan ve onları zikredilen çirkinliklere teşebbüs etmekten alıkoyan aklınızı kullanasınız diye Allah size bunları, bu zikredilen beş mükellefiyeti tavsiye etti. Rabbiniz tekitle bunlara riayet etmenizi size emretti diye ayet-i kerimenin son ifadesini açıklıyor bize müellifimiz Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, 152. ayette Rabbimiz tarafından yasaklanılan hususlara şöyle devam edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Burada altıncı madde olan ergenlik çağına gelinceye kadar yetimin malına en güzel biçimde, yani korumak ya da nemalandırmak gibi yapılabileceklerin en iyisini yapmak şeklinde olanın dışında yaklaşmayın denilmektedir. Yani hiçbir suretle onun malını haksız yere harcamaya kalkmayın. Yetimin malına göz dikmeyin. Yetim, insanlarda babası olmayana, hayvanlarda ise annesi olmayana denir. Buradaki hitap yetimlerin velilerine ve vasilerinedir. Ayette sanki şöyle buyurulmaktadır. Yetim baliğ ve reşit olana kadar malını muhafaza ediniz. Baliğ olduğu vakit malını kendisine teslim ediniz. Ebu Hanife Hazretleri rüştüne ermenin en üst sınırını 25 yaş olarak tespit etmiştir. Eğer akli dengesi bozuk değilse 25 yaşına ulaştığı vakit artık malı kendisine teslim edilir. Cevheri der ki ergenlik çağına erişinceye kadar ifadesiyle kastedilen
yetimin malını yönetme gücüne sahip olmasıdır ki bu ise 18 ila 30 yaş arasıdır. Zikrettiğimiz bu ifadeler 10 hükümden 6.sıdır. Allah Teala'nın yetimin malını korumayı emretmesi, onun aciz ve korunmaya muhtaç olmasındandır. Bu sebeple Allah onun işini kendisi üstlenmiş ve ona şefkatle muamele edilmesini ve hakkının gözetilmesini emretmiştir. Bir beyitte şöyle denilmekte: bakınız o yüce arş yetim ağlayınca nasıl da titrer. Ardından gelen ifade, aziz dinleyenlerim, bize Rabbimiz Teala'nın 10 emirden 7.'si olan ayet-i kerimede 7. olarak zikredilen ölçek ile satılan bütün eşyalarda ölçüyü ve tartı ile satılan şeylerde ise tartıyı tam adaletle yapın demektir. Onda hiçbir eksiklik yapmayın. Yani ölçüyü de tartıyı da adaletle yapın demektir. Müfessirimiz diyor ki, ölçü ve tartıyı tam yapmak, adaletin ta kendisiyken, adaletle kelimesinin tekrar zikredilmesinin faydası nedir denilirse, buna şöyle cevap veririz: Allah Teala eşyayı verene, yani satana, hak sahibine hakkını eksiksiz olarak vermesini, hak sahibine ise daha fazlasını talep etmeden hakkını almasını emretmiştir. Biz kişiyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmayız. Yani hiçbir nefse kaldıramayacağı ve zorlanacağı bir işi yüklemeyiz. Ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bu ifade ölçü ve tartıda adalete riayet etme emrinin hemen peşinden zikredilmiştir. Böylece ölçü ve tartıda tam anlamıyla eşitliği sağlamanın zor bir iş olduğuna dikkat çekilmiştir. Ancak bu hususta siz gücünüz yettiği kadar adalet sağlamakla hükümlüsünüz. Bundan ötesinden sorumlu değilsiniz. Sizin için o bağışlanmıştır. Eğer bir insan ölçü ve tartıda adaletli davranmaya gayret ettiği halde elinde olmayarak az bir şey noksan veya fazla olursa, bu fiilinden dolayı hesaba çekilmez. Ancak kasten ve bilerek eksik ölçüp tartmak bağışlanmaz. Bu sebeple imkanlar nispetinde ölçü ve tartı konusunda dikkatli olmak gerekir diyor müellifimiz. Ve bu konuda bizlere yaşanmış şu manidar hadiseyi aktarıyor. Rivayet edilir ki büyüklerden birisi sağlığında tartı ile ticaret yapan bir adamın ölüm döşeğinde ziyaretine gitti. Ona haydi la ilahe illallah de diyerek kelime-i tevhidi telkin edince can çekmekte olan kişi şöyle cevap verdi: bu dediğini söyleyemiyorum. Sanki terazinin dili dilimin üzerine oturmuş, bu sözü söylememe mani oluyor. Ziyarete giden zat, sen tartıyı doğrulukla yapmıyor muydun diye sordu. Adam, elbette doğru yapardım. Ama bazı zamanlar farkında olmadan terazinin içinde tozlar kalırdı diye cevap verdi. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime 8. husus ile devam ediyor. Bir hususta hükmederken ya da şahitlik ederken söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaletli olun. Akrabanızdan tarafa meyletmeyin. Çünkü işin aslı meşru kılınan hakka tabi olmak ve Allah'ın rızasını talep etmektir. Bu hususta akrabanız olanla olmayan arasında hiçbir fark yoktur. Bu da 10 hükümden 8.'siydi.
Konuşurken de adaletli olmak, daima Allah'ı anmakla mümkündür. Onunla birlikte başkasını anmamaktır. Sadece Allah için, Allah hakkında Allah ile konuşmaktır. Bu ise her insana nasip olmaz. Ancak hakikat erbabının kârıdır. Çünkü başkalarının sözleri garaz ve iddialarla doludur. Ve geldik ayet-i kerimede 9. hususa. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Yani yerine getireceğinize dair Allah'ın sizden söz aldığı, adalete sarılmak, şeriatın hükümlerini titizlikle gözetmek ve benzeri konulardaki ahitlerinize sadık olun. İman etmek ve adaklarınızı yerine getirmek hususunda Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Buradaki söz ile insanlar arasındaki söz ve ahitlerin kastedilmiş olması da mümkündür. O zaman ayette ahidin Allah'a izafe edilmesi, onun verilen sözleri yerine getirmeyi ve ahde vefayı emretmiş olması bakımındandır. Bilirsen eğer, ahde vefa güzeldir. Yoksa seni gören herkes zalim zanneder. Bu ise 10 hükümden 9.'su idi. Ahdin hakikati, ancak Mevlasına kulluk etmek, yalnız onu sevmek ve ondan başkasını görmemektir. Ezeli sabahın başından ebedi akşamın sonuna dek dostluk ve sevgi tek bir ant ve söz üzere olur. Ayet-i kerime şöyle bitiyor: İyice düşünesiniz, muhtevasını iyice anlayasınız ve gereğiyle amel edesiniz diye bunları, bu ayette açıklanan 4 hususu size tavsiye etti şeklinde, size tavsiye etti, tekitle bunları size emretti. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz 153. ayeti açıklayarak konuya şöyle devam ediyor. Önce ayeti kerimeyi aktaralım sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Ayet-i kerimede geçen işte benim doğru yolum budur, yani bu surede anlatılan tevhid ve peygamberliğin ispatı ile şeriatı beyan etmek benim doğru yolum ve şeriatimdir. Ayette şeriat yol diye isimlendirilmiştir. Çünkü o insanı cennete götürür. Yol Allah'ın yolu olduğu halde sırat, yani yol lafzının sonuna gelen iyilik zamiri ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sebili diye izafe edilmesi, o yolda olup ona intisap etmesi açısındandır. 10. madde, ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan, yani Allah'ın razı olduğu ve tabi olmanızı tavsiye ettiği dininden ayırmasın. O yol İslam'dır. Ayette geçen başka yollar ise Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinler gibi muhtelif yollardır. Onun razı olduğu yol ise İslam'dır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği yolun Allah'ın yolu ile aynı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu hususta 10 hükümden 10.'su idi. Peygamberin aksine yol tutan kimse asla menzile ulaşmaz. Sadi, saadet yolu sadece Mustafa'nın peşinden gitmekle bulunur diye beytini aktarıyor Sadi-i Şirazi'nin. Ve müellifimiz, küfür ve dalalet yoluna uymaktan sakınmanız için Allah size bunları tavsiye etti diye
ayeti kerimeyi bitiriyor. Ve müellifimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu aktarımda bulunuyor. Resulullah bu ayeti okuyunca dosdoğru bir çizgi çekti ve işte bu Allah'ın yoludur buyurdu. Sonra o doğru çizginin sağından ve solundan muhtelif çizgiler çekti ve bunlar da şeytanın insanları çağırdığı yollardır buyurdu. Bil ki burada Allah Resulü'nün tarif ettiği şeriat ile kastolunan sırat-ı müstakimdir. O kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu sebeple biz kıldığımız namazların her rekatinde bizi doğru yola, yani sırat-ı müstakime ilet diye dua ediyoruz. Dünyada bu yoldan ayrılanın ahirette sırat köprüsünde ayağı kayar. Din garip olarak başladı, şimdi de garip hale geri döndü. Böyle bir zamanda dine ülfet eden ve onu temsil etmeye layık olan pek nadirdir. Burada müellifimiz ayetlerle ilgili açıklamalarını tamamlamış oluyor. En'am suresinin 154. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da kitabı, yani Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. Müellifimiz diyor ki bu ayet önceki ayetin devamı mahiyetindedir. Takdiri şöyledir: Allah'ın yoluna uyma konusundaki bu tavsiyeyi yaptık, sonra Musa'ya kitabı verdik. Sonra iyilik edenlere, yani peygamberlerden ve müminlerden kim olursa olsun, kitabı en iyi yerine getirenlere ikram ve nimetimizi tamamlamak, her şeyi, yani din konusunda ihtiyaç duyulan bütün meseleleri mufassal olarak açıklamak maksadıyla kitap indirdik. Ayet-i kerimede geçen sümme kelimesi sonra manasına gelmektedir. Bir şeyi anlatırken bir fasıla vermek anlamındadır. Ayetteki ifadeler onların şeriatinde içtihad olmadığını göstermez. Nitekim Yusuf suresinin sonundaki her şeyi açıklayıcı ifadesi de bizim şeriatimizde içtihad olmadığına delalet etmez. Dalaletten doğru yola ileten bir hidayet ve rahmet, yani ona inanıp içindekilerle amel edenler için azaptan bir kurtuluş olmak üzere Musa'ya kitabı, yani Tevrat'ı verdik ki İsrailoğulları Rablerinin huzuruna varacaklarına, ölümden sonra dirilmeye, mükafat ve cezaya inansınlar. Burada işaret edilen kavmin Yahudiler olduğu Musa aleyhisselamın adının zikredilmesinden anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 155. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. İşte bu ifadesi Kur'an-ı Kerim'i mübarek, yani dini ve dünyevi birçok faydaları olan bir kitaptır. Onu da biz indirdik. İnkarcıların iddia ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulmuş değildir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir: Resulullah aleyhissalatu vesselama hitaben, senin için mübarek ve bereketli bir kitaptır. Çünkü senin ahlakın Kur'an kılınarak o senin kalbine indirilmiştir. Ümmetin için de bereketli bir kitaptır. Çünkü Kur'an onlarla Rableri arasındaki bir bağdır. Hablullah, Allah'ın bu bağına sımsıkı sarılan Allah'a vasıl olur. Ona, yani Kur'an'a uyun, onun buyrukları ile amel edin
ve ona muhalefet etmekten sakının ki Kur'an'a tabi olmanız ve onun gereklerini yerine getirmenizden dolayı size rahmet edilsin. Değerli dinleyenlerim, yine bu ayeti kerimeden sonra gelen 156. ayette Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, yani Hristiyanlara ve Yahudilere indirildi. Biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye. Yani ey Mekke halkı, onu size indirdik ki kıyamet günü kitap, yani Tevrat ve İncil yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Bize kitap indirilmedi. Biz ise onların okumasından habersizdik. O kitapları okuyamıyor, dillerinden anlayamıyorduk demeyesiniz diye. Özel olarak Tevrat ve İncil'in kastedilmesi belki de o gün semavi kitaplar içinde en çok bilinenlerin onlar olduğu içindir. Aziz dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Yüce Mevlamız En'am suresinin 157. ayetinde şöyle buyuruyor. Yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Müellifimiz diyor ki ayet-i kerime, yahut eğer onlara indirildiği gibi bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz ifadesini, biz Hakk'a onlardan daha çok ulaşırdık, o kitabın içinde olan yücelikleri, incelikleri ve dini hükümleri kat kat fazla anlardık demeyesiniz diye. Bu sözlere sığınarak çeşitli mazeretler ileri sürmeyin. İşte size Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Onların Kur'an'ı okumaya kamil manada ehil olduklarını bildirmek üzere Kur'an'dan açık delil diye söz edilmiştir. Çünkü Kur'an onların lisanında nazil olmuştur. Kur'an'a hidayet ve rahmet denilmesi, insanları doğru yola iletmek ve rahmet olmak hususunda Tevrat'ın ihtiva ettiklerini onun da ihtiva ettiğine dikkat çekmek içindir. Bilakis o hidayet ve rahmetin ta kendisidir. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an'ı yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden, yani insanları ondan uzaklaştırıp men eden, hem sapan hem de saptırandan daha zalim kim olabilir? Yine bu ayette geçen ifadesiyle ayetlerimizden yüz çevirenlerin yüz çevirmeleri ve insanları onlardan vazgeçirmeleri yüzünden azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Yani insanları Allah'ın ayetlerine yönelmekten sürekli olarak alıkoymaları sebebiyle onları en acı bir biçimde cezalandıracağız. Akıllı insana gereken Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek ve gücünün yettiği kadar başkalarını da ona rağbet ettirmektir. Çünkü Vehhab olan Allah, hidayetine vesile olduğu kişilerin sevabına, onların sevabından bir şey eksiltmeksizin onu da ortak edecektir. Ruhların gıdası olan Kur'an'dan yüz çeviren, vücutların gıdası olan şeker şerbetten yüz çeviren gibidir. Müellifimiz diyor ki bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinin 2 anlamı vardır diyor müellifimiz ve açıklıyor. 1. Kur'an 7 lügat üzere indirilmiş demektir. Bunlar Kureyş, Huzeyl, Hevazin, Yemen,
Tay ve Sakif gibi Araplar arasında fesahatiyle meşhur olan bazı kabilelerin lügatıdır. Bu kabilelerin her birinin bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemek şartıyla kendi lehçelerine uygun olacak şekilde okumaları onlar için bir kolaylıktır. Değişik lehçeleri olan bu kabilelere Kur'an'ı bir tek lügat ile okumaları emredilseydi elbette onu okumak kendilerine zor gelirdi. Çünkü insanın alıştığı şeyi bırakması zor olur. Hadis-i şerifin diğer manası şudur: Kur'an 7 kıraat üzere indirilmiştir demektir. Bu kıraatler insanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip ümmet için hıfz ve zapt ettikleri okuyuş tarzlarıdır. Bu tarzlardan her biri onu en çok okuyan sahabiye izafe olunarak tanınmıştır. Ondan sonra da her kıraat 7 kurradan onu tercih eden kimsenin ismine nispet edilmiştir. Bu 7 kurra şunlardır: Nafi, İbni Kesir, Ebu Amr, İbni Amir, Asım, Hamza ve Kisai. Burada müellifimiz Hazreti Ali'nin şöyle dediğini rivayet ediyor bizlere: kişinin namazda okuduğu Kur'an ayetlerinden her bir harfe 100 sevap vardır. Namaz haricinde abdestsiz olarak ezberden Kur'an'ı okuyana her bir harf için 10 sevap vardır. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kur'an şayet bir deri içinde olsaydı ateş ona dokunmazdı. Bu hadis-i şerifle ilgili olarak Kadı Beydavi Hazretleri şu manidar açıklamada bulunuyor: tasavvur olunsa ki Kur'an bir derinin içine konulup ateşe atılsa, Kur'an'ın hürmetine ateş o deriye dokunmaz ve onu yakmazdı. Şu halde Kur'an'ı ezberleyen ve onu daima okuyan bir mümini hiç ateş yakar mı? Müellifimiz sözlerini burada tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde daim olsun dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerin düzeltilmesini emreder, saç sakal dağınıklığını da tasvip etmezdi. İki cihan serveri Efendimiz huzuruna üstü başı dağınık olarak gelen birine, "Malın var mı? Halin vaktin nasıl?" diye sormuş. Adamın imkanının yerinde olduğunu öğrenince de, "O halde Allah sana mal verince eseri üzerinde görünsün diye onu ikaz etmişler. Soruyor muyuz kendimize? Halim vaktim nasıl benim? Temiz, pak, doğru dürüst giyinmeye engel var mı? En azından birçoğumuz için bir engel yok. O halde Allah Resulü'nün bu incelikli uyarısını muhatap alıp biraz zaman ayırarak üstümüze başımıza çeki düzen vermekte hayır var. Öyle değil mi?" Hazreti Ayşe validemizle Allah Resulü arasında geçtiği rivayet olunan bir konuşma ne kadar da cazip bir dikkattir. Kendisini ziyarete gelenleri karşılamak için hazırlanan Resul-i Ekrem'i gören hanımı Hazreti Ayşe, "Sen de mi süsleniyorsun ya Resulallah?" diye sormaktan kendini alamamış. Ayşe validemizin bu suali üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cevap vermiş. "Evet ya Ayşe, bir Müslüman kardeşlerinin karşısına çıkarken kendisine çeki düzen verip onları hoş olmayan bir görüntüyle muhatap etmekten kaçınmalıdır. Allah güzeldir. İçi ve dışı temiz ve güzel olanı sever. Müslümanın diğer Müslüman kardeşlerine karşı güzel görünmesini ister. Bundan çıkartılacak hikmet çoktur şüphesiz. Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için bu nimetlere özen göstermek. Bir de yüz yüze baktığımız, aralarına karıştığımız insanların göz haklarına saygıda kusur etmemek. Gösterişe kaçmadan eli yüzü düzgün bir halde görünmek.

Hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde, her davranışıyla insanlara örnek oldu. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed Suresi 33. Ayet.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Bugün de aynısı oldu değil mi? Namaza başlayacaktın. Fakat nefsine ve şeytana yenik düştün. Yine kandırıldın. Sahi, kendine söz vermiştin hani. Bugün namaza başlayacaktın. Sence de artık zamanı gelmedi mi? Vesveselere kulak verme. Ezana kulak ver.

Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. Haris el-Muhasibi, rahmetullahi aleyh.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

0: kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün,"

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys, "Evet," dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet," dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır," buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye," diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" diye

işte beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem buyurdu. Başka bir rivayete göre, bu bağışa benden başkasını şahit göster dedi. Sonra, çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin diye sordu. Evet deyince, öyleyse aralarında ayrımcılık yapma buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi?

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, sesimizi kimler nerelerden duyuyorsa, çalışanlar, okuyanlar, araç kullananlar, ülkemizin dört bir yerinde ve dünyanın neresinden bize en değerli sermayenizi yani vaktinizi ayırıyorsanız hepiniz hoş geldiniz. Namaz konusunda belki de şu ana kadar dinlemiş olacağınız hem süre bakımından hem de inşallah içerik bakımından en net ve gönle hitap eden şekilde anlatmaya çalışacağız. Efendim biliyorsunuz öldüren de Allah, olduran da Allah'tır Celle Celaluhu. Yani siz elinizden geleni yaptıktan sonra ne kadar zorlarsanız zorlayın, eğer bir şey olmayacaksa olmuyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Nasıl olsa başıma gelecek olan yazılmış, hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu da yanlış. Hepimiz birbirimize vesileyiz. Her şey Allah Teala'dandır. Biz elimizden geleni yapalım bu programda. Niyet edelim. Bir de hak dostlarının dediği gibi, mutlaka duymuşsunuzdur, evladım, evet her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır der. Biz de bir kardeşimiz daha olsun, secde ile tanışsın, rükû ile tanışsın, Allah Teala'nın huzurunda dursun ve ona vesile olalım ümidindeyiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olur. Kardeşlerim, hepimiz insanız ve şöyle biraz içimize yoğunlaştığımızda zaman zaman yorgun hissederiz. Bazen bir kalp kırıklığı yaşarız. Bazen eşinden, çocuğundan, akrabalarından bunaldığın zamanlar olur. İnsansın. Hata yapmışsındır. Bir günah harama düşmüşsündür. Yani kendini kirlenmiş hissediyorsundur. Hatalarının farkındasındır. Ama zaten dünyanın çamurudur bu. Hangimiz bu çamura bulanmadık ki? Bulanmıyoruz ki. Adı üzerinde her günah, her haram, her hata bir çamurdur. İrili ufaklı. Sen başka bir çamur, ben başka bir çamurun etkisindeyim. Çamurun içindeyiz. Ve işte o çamurun içinde, o çamurdan nasıl kurtulabilirim diye düşünebileceğimiz yerde kafamızı kaldırıp şöyle güneşli gökyüzüne bakmamız gerekirken içimizden bir ses duyarız. Senin güneşe bakmaya hakkın yok. Yani tövbe edeceksin, pişmansın. Şeytan nefsin sana bunu söylerler. Yani hepimizi yaratan, bize şah damarımızdan daha yakın olan ve affetmeyi çok seven Rabbimizin Celle Celaluhu huzuruna çıkmaya layık olmadığımızı fısıldayıp durur. Ve bunu bazı cümlelerle yapar. Yani sen layık değilsin demez. Birazdan konuşacağımız o en önemli yerden bizi vurmaya başlar. Senin hataların, şunca yanlışların, işlediğin haramların var. Sen nasıl namaz kılarsın? İşte tam bunu konuşacağız bugün. Bu karanlık dehliz, bu çamur denizinde en çok duyduğumuz, en çok kendi kendimize tekrar ettiğimiz o meşhur bahane. Ben bunca günahla, bu hatalarla nasıl namaz kılayım? Ve sonra tanıdık bir cevap gelir kulağımıza. Önce şu günahları inşallah bir terk edeyim veya hayatımı bir düzene sokayım veya bir evleneyim veya çocuğum olsun ya da şu işlerim biraz azalsın, borçlarım bitsin. Ne kadar tanıdık değil mi bunlar? Hangimizin aklına gelmedi ve gelmiyor? Ne kadar masum ve samimi bir iç ses gibi geliyor değil mi? Ama gelin görün ki bu masumiyet kisvesine bürünmüş düşünce seni beni kandırmak için and içen iblisin bize oynadığı en kurnazca ve en ince döşenmiş oyunlardan biri. Böyle bir düşünceniz varsa, yani ben günahlar içindeyken nasıl Allah'a ibadet ederim, şimdi vakti değil diyorsanız, mutlaka şunu düşünüyorsunuzdur. Melek ol, ondan sonra namaz kıl. Oysa biz insanız. Topraktan yaratıldık arkadaşlar. Düşmeye, yanılmaya, unutmaya o kadar meyilliyiz ki. Şöyle bir düşünün, hiçbirimiz önce bütün günahlardan arınıp bir meleğe dönüşüp ondan sonra seccadeye gidemeyiz. Efendim önce ben bir evliya olayım, kalbim tertemiz olsun, ondan sonra Allah'ın huzuruna çıkayım, öyle bir namaz kılayım ki tüm alemler önüme serilsin, karşımda Kabe olsun falan. Arkadaşlar, bu bir yanılgı. Allahu Teala'nın merhametine de aykırı, bizim fıtratımıza da aykırı. Biz melek değiliz ve hiçbir zaman melek olmayacağız. Bizden öncekilerin olduğu gibi olsaydı Peygamber Efendimiz olurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o da insandı. Hüzünlendi, gözyaşı döktü, sevindi, yedi, bazı konularda endişe etti, evlendi, çocukları, eşleri vefat etti, aç kaldı, yemek yedi. Yani insan olarak yeryüzünün en güzel, en değerli insanı olarak yaşadı ve öyle vefat etti. Yani melek olarak namaz kılmadı. Bizler günahkarız, evet, zayıfız, ihtiyaç sahibiyiz, muhtacız. O yüzden namaz kılmak için olan en büyük bahanemizi günahlardan arınmak, hataları terk etmek ve hayalini kurduğumuz hikayelerde, kıssalarda bize anlatılan bir ibadeti yaşamak için kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi beklemeyeceğiz. Hepimizin üzerinde bir çamur var dedim ya, İşte o çamuru temizleyebilmek için namaz kılıyoruz. O kirliliğin, o pasın, o kokuşmuşluğun üzerimizden kalkması, az az az az temizlenebilmek için bir bakıma namaz kılıyoruz. Nefes almak için namaz kılıyoruz. Böyle düşünmemiz lazım. Ama biz sürekli kirlene kirlene, o çamurun içinde debelene debelene, her gün yeni yeni üzerimizde kat kat çamurlar birikiyor. Bunlar kuruyor, kalınlaşıyor, ertesi gün başka bir tabaka, ertesi gün başka bir tabaka. İşte namazın kulluk görevi olmasının yanı sıra temizlenebilmemiz için büyük bir imkan olduğunu unutmayalım. Hazır bataklık dedik ya, adamın biri bataklığa düşmüş. Çırpınıyor, çırpınıyor ve çırpındıkça da daha da batıyor. Battıkça daha da korkmaya başlıyor, telaşla daha fazla gömülüyor. Üstü, başı, yüzü gözü balçık içinde kalmış. Nasipli birisiymiş ki o sırada oradan geçen biri durumu fark etmiş. Onu kurtarmak için bir ip uzatmış. "Hemen tut şu ipi," demiş. Bataklıkta boğulmak üzere olan adam mahcup bir şekilde boynunu bükerek, "Ama," demiş, "ellerim çok kirli, üstüm başım çamur içinde. Eğer," demiş, "bu ipe tutunursam senin o tertemiz ipini de kirletirim. Hele ben şu çamurdan bir temizleneyim, ondan sonra ipi tutayım." İpi uzatan adam bağırmış. "Bre şaşkın adam," demiş, "o ip zaten sen çamurdan temizlen diye değil, seni o çamurun içinden çekip çıkarmak için sana uzatıldı. Sen o ipe tutunmazsan nasıl temizleneceksin?" Hikaye. Ama mesele anlaşıldı mı? İşte namaz da budur dostum. Namaz, Allah Teala'nın dünyanın bataklığına düşmüş, günahlarla hayatı kirlenmiş, imtihan içindeki bizlere, bizi sonsuz ebedi aleme, aydınlığa çıkarmak için uzattığı bir iptir. Bunu bir köprü gibi düşünün, bir merhamet köprüsü. O ipe tutunmak için temizlenmeyi beklemeyeceğiz. Zaten o ipi temizlenmek için tutacağız. İnşallah. Anlatabildim mi? Biz zaten kirliyiz. Nefsin namaz ile ilgili en büyük tuzaklarından bir tanesi de yine buna benziyor. Eğer namaz kılacaksan aklın, fikrin hep namazda olsun. Bugüne kadar denedin, aklına kredi kartı geldi, aklına şu zat geldi, aklına maç geldi, aklına borçların geldi. Sen namazı yarım yarım kılıyorsun, böyle kılacağına hiç kılma. İleride namazını kılarsın, dört dörtlük kılarsın. Bir tevbe edersin, hakkını vererek kılarsın. O yüzden şimdilik ertele. Dikkat! Sonuçlarına bakarsanız, karanlık bir yanılgıdan başka bir şey değil bu. Şöyle bir geçmişe bakalım, kaç yaşındaysak. İleride her şey mükemmel olduğunda şunu yapacağım diyerek ertelediğiniz hiçbir şeye kimse başlayamamıştır. Mesela kötü huylarınızı düşünün, hepimizin var değil mi? Ya ben bundan kurtulmak istiyorum, bir daha yapmayacağım veya şu hatamı, bu alışkanlığımı düzelteceğim, ne kadar zor. Bu şunu gösteriyor, erteleyen hiç kimse o hayal ettiği kusursuz sabaha uyanamadı bugüne kadar. Bugüne kadar bunu başarabilen biri yok. Çünkü yarın hiç gelmeyen bir zaman. İhtimal ki siz de, ben de, o da bir şeyleri sonraya bıraktığında o bahane olarak kurduğu şey her neyse bir imkan diyelim, o olduğunda da onu yapamayacak. Bu şuna benziyor. Efendim, bir zengin olursam, şöyle bir miras kalırsa, şu elime geçerse şu kadar hayır yapacağım. Ama o imkan geldi. Elinde mirasın var ama ne oldu? Para tatlı geldi. Efendim, ileride ben şu olursa şunu yapacağım, bu olursa bunu yapacağım. Arkadaşlar, şu an elinizdeki imkanla o hedefe koyduğunuz şeyden ne kadar var elinizde? Oran olarak %50 olmasa da %1'iyle bir şey yapamıyorsanız, %50 veya o hayalini kurduğunuz şeyin %100'üne ulaşsanız da yine bir şey yapamayacaksınız. Bu bilimsel manada da zaten ispatlanmış bir şey. Ah, bir zengin olsam, birine yardım etsem. Hayır, fakir olsan da en azından ayda bir kez birine bir ekmek ısmarlayabilecek imkanım vardır. Namaz da aynen böyledir kardeşim. Namaz kılacaksam dört dörtlük başlamak istiyorum. Allah muhafaza, onca insan tanıyorsunuz değil mi? Sonra derken gerçek sona ulaştılar. Toprakla hemhal oldular. Börtü böceğe karıştılar. Lütfen düşünün. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, aranız çok iyi diyelim bir dostunuz var. Onu kaybetmekten korkuyorsunuz. Bu hocanız da olabilir. Onunla görüşeceksiniz, sözleştiniz, şu saatte şurada dediniz. Onu beklettiniz. Saatler geçti. Sizi bekledi yoksunuz. Hatta o gün gitmediniz. Aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti, 1 ay geçti, 1 sene geçti. Ne arayıp bir özür dilediniz. Belki bir mazeretiniz vardı, onu bile demediniz. Ne oldu? O buluşmayı erteleye o kişinin gözünde itibarınız ne olur? Bunu söz verip yerine getirmediğiniz şeyler içinde düşünebilirsiniz. Sevgi zedelenir. Seven sevdiğine, değer verdiğine bunu yapmaz ve araya soğukluk girer. Şimdi durum böyleyse, insan insana bunu yaptığında nasıl bir kırgınlık doğuyorsa, nasıl insan kırılıyorsa, her şeyi yaratan, yaşatan Allah Teala ile sözleşme olan, randevu olan o namazı ertelemek nasıl olur? Kul ile randevuyu ertelemek itibardan düşürüyor. Bizi yoktan var eden, bize nefes veren Rabbimiz ile randevuyu ertelemek din ne olur? Bir de şunu düşünebilirsiniz. Tabii yurt dışında dinleyenler, onlar ezana hasretler. Belki daha iyi anlayacaklar şimdi dediğimi. Şimdi ülkemizde ezan okunuyor. Ezan diyor ki, hadi namaz senin çalışmandan, yatmandan, televizyon izlemenden, sosyal medyada takılmandan, gereksiz dizilerden, şundan, her şeyden daha değerli. Haydi namaza diyor. Şimdi namaz kılmadığımız zaman ne oluyor? Hal lisanıyla diyoruz ki, bekle, benim işim var. O namaz geçti, 5 saat geçti. Yine ya gel artık diyor, ismimizi söylüyor. Hayal edin, ey falan kızı, ey falan oğlu. Hadi namaza, bugün namazını kıl. Hayır. Henüz ben hazır değilim, sonra geleceğim. Allah muhafaza, bu büyük bir gaflettir. Farkında mıyız bilmiyorum ama bir bakıma da bu Allah Teala'ya büyük bir küstahlıktır. Onun sonsuz şefkatine sırt çevirmektir. Şimdi sizinle şu zamanın içinde kısa bir yolculuğa çıkalım. Dünyaya ilk geldiğiniz anı hayal edin. Elbette hatırlamıyorsunuz ama hayal ediverin. Bebeksiniz. Gözleriniz ışığa yeni yeni alışıyor. Ciğerlerinize ilk defa hava doluyor. İhtimal ki anneciğinizin, babacığınızın yanı başındasınız. Doktorlar var etrafta, eğer hastanede doğduysanız. O dünya hayatına başlarken ilk dünya kelamı olarak İslam memleketlerinde kulağınıza ne fısıldanıyor? Yine ezan. Kulağınıza ezan okunuyor. Bize söylenen o ezanda bir davet ve emir var. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Bir bebek bu nida ile dünya hayatına başlıyor. Sonra yıllar yılları kovalıyor, büyüyoruz. Sevinçler yaşıyor, üzüntüler yaşıyor, kalbimiz kırılıyor, yalnızlıklar çekiyor. Şu bu derken umutlar biriktiriyoruz. Ve gün geliyor, o kaçınılmaz son kapımızı çalıyor. Dünyaya veda ediyoruz. İlginç, o musalla taşına konulduğumuzda yine aynı ses bizi karşılıyor. Cenaze namazındaki sala, ezan diyelim. Şu muazzam gerçeği bir düşünür müsünüz? Doğduğunda kulağına okunan aynı şey ki o ezanın namazı kılınmıyor, öldüğümüzde kılınan cenaze namazınınsa ezanı okunmuyor. Çünkü aslında doğduğumuzda okunan o ezan, öldüğümüzde kılınacak olan o namazın ezanı. Ya, işte her gün duyduğun ezan, senin dünyaya gelip son nefesini vereceğin zaman da, istesen de istemesen de o çağrıyı yapacak. İşte hayat doğduğumuzdaki o ezanla, öldüğümüz gün veya gece o kısacık namaz vakti. Sanki kamet getirilmiş de namaza durmak üzereymişiz kadar kısa bir an. Yani iki namaz arasında geçip giden bir ömür. Nereden bakarsanız bakın. Dünyaya gelir gelmez bize haydi haydi namaza denilmişken ve dünya hayatımız bir cenaze namazıyla noktalanıyorken bu ikisinin ortasında kalan o ömrün namazsız, başıboş, secdeye değmeden, o yüce yaratıcıyı zikretmeden geçmesi sizce kabul edilebilir mi? Aklın, vicdanın, vefanın kabul edeceği bir şey olabilir mi? Güzel kardeşlerim, her konuda örneğimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabirde ilk sual namazdandır buyuruyor. Daha büyük hesap günü bizi bekliyor değil mi? Bunu biliyoruz. Ahirete iman ediyoruz. O gün gelmeden, mizan kurulmadan önce, tabiri caizse o büyük mahkemeye çıkmadan evvel beklediğimiz o nezarethanede diyelim. Yani kabirde. Düşünün, bizi koydular oraya. Sevdiklerimiz, dünyada bizim için gözyaşı döken her kimse, o dahi üzerimize toprağa attı ve gitti. Bizim de başkalarının cenaze işlemini bitirdikten sonra sırtımızı dönüp gittiğimiz gibi. Gidecekler. Ve işte ne kadar aklımıza getirmemeye çalışsak da, nefsimize ağır gelse de, sırf bu yüzden gırgır geyik muhabbetlerine dalsak da, dünyadaki tüm ünvanlarımız, bankadaki paramız, dostlarımız, itibarımız, sevenlerimiz geride kaldı. Sanatçı da olsanız, dünyanın en tanınan siyasi lideri de olsanız veya Afrika'nın bir köşesinde adı, sanı hiç hatırlanmayacak olan susuzluktan vefat eden bir adam olsanız da, ilk sorulacak şey ne ünvanın, ne kimlerden olduğun, ne hangi cemaate mensup olduğun, zengin fakir olup olduğun veya ırkın değil. İlk sorulacak şey namaz. Eğer kulun namazı sağlamsa, Allah Teala'nın izniyle diğer hesaplarının kolaylaşacağı aktarılır. Bitti mi? Hayır, elbette diğer günahlara geçilecek ama namaz Allah'ın izniyle diğer kusurları örtmeye vesile olacak bir kalkan olabilir. O karanlıkta çok ihtiyacımız var. Yani şöyle bir yanlış anlamayı da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Efendim, ben namaz kılacağım. Namazı biliyorum ama ben bu sebeplerden dolayı kılmıyor değilim. Neden kılmıyorsun? Efendim, bizim bir komşumuz vardı, namaz kılıyordu. Şöyle bir kadındı. Veya bir akrabam var, böyle bir adam. Şu kadar hacca gitmiş, hep namaz kılıyor ama bu kadar kötü. O kadın namaz kılıyor ama böyle. Bu düşünceler de şeytandan gelir. Size namazını kılan, dürüst olan, iyi olan insanları değil, hem namazını kılan ama namazla bütünleşmemiş, namazın içine girememiş insanları örnek olarak gösterir. Halbuki bizim örneğimiz Ayşe teyze, komşun Ahmet amca değil, alemlere rahmet ve örnek olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'dir. Örneğimiz şu hoca değildir, şu profesör değildir, şu alim değildir. Kendisinin yolundan gidenler, onun yolundan gittikleri sürece bizim önderimizdir. Onun yolundan saptıktan sonra bizim örnekliğimizden çıkar. Dolayısıyla böyle bir düşünce aklınıza gelirse, ama bu namaz kılıyor, şöyle yapıyor, böyle kötülük ediyor falan, siz de şunu diyeceksiniz: beş parmağın beşi bir değil. Ben iyisi olmaya çalışayım. Ben iyi bir örnek olayım. Bu kuru bir bahaneden başka bir şey değil. Bu tembelliğimden dolayı nefsimin bana bir oyunu. Eğer o kişi namazını, o kişi örtüsünü, o kişi dini, inancını tam olarak yaşayamıyor, aynı zamanda kötülükler yapıyorsa o onun sorunu. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. O kadını, o erkeği şunu bunu eleştirirken, namazına, örtüsüne laf atarken ve bahaneler bulurken, şu an ölsem hiçbir şey yapmamış olacağım. O sebeple bahaneler arasında ibadet eden insanların yaptığı günahlar, hatalar aklımıza gelmeyecek. Bir de şöyle düşünün. Hadi o insan hatalar, günahlar işliyor, bir yandan namazına devam ediyor. Ama sen namaz kılmadığın halde yine benzer onun yapmadığı diyelim başka bir günah işliyorsun ama temizlenmiyorsun. Dolayısıyla temizlik olduğunu unutmayalım. Zaten belli bir zaman sonra insan Allah'ın izniyle namaz kıla kıla biraz gönlünü vermeye başladıktan sonra o büyük günahları zaten işlemekten haya ediyor. Ama ne oluyor? Kaba, saba, sözünde durmuyor, gıybet ediyor. Peki bunlar basit şeyler mi? Hayır. Ama en azından bakın, asgari olarak söylüyorum, namazın sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanın içine umutla dolduran bir hadisi şerifi var. Bir gün otururlarken onlara şöyle soruyor: sizden biriniz evinin önünden bir nehir aksa ve o kişi günde beş defa o nehirde yıkansa, onda kir olur mu? Yani kirden bir eser kalır mı? Sahabiler, kalmaz ya Resulallah dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine ne buyurdu? İşte günde beş vakit namazda böyledir. Allah Teala o namazlar sayesinde günahları, hataları siler, temizler. Evinizin önünden akan serin, tertemiz bir merhamet nehri var. O nehrin kıyısında durmuşsunuz, ama ben çok kirliyim, ama şuramda bu leke var, şu pislik var diye diye hem nehre bakıyorsunuz hem de yıkanmıyorsunuz. Oysa nehir sizin günahlarınızın karasını yıkamak için çağlıyor. Ve 5 defa hani unutursun aklına gelmez diye de zahmet ediyor, sesleniyor ezanla. Günde 5 kez bütün kibrini, dünyanın sahte yüklerini o anda bırakıp Allah Teala'nın huzuruna çıkıyorsun. El bağlıyorsun, boyun büküyorsun. Ben geldim Rabbim. Kırık dökük, eksik geldim. Yanlışlar yaptım ama gidecek kapım yok. Sana inanıyorum, sadece sana geldim. Başka kapım yok, ne olur beni geri çevirme, affet diyorsun. Bunu bir duyguyla düşünelim mi şimdi? Bir insan seni çok incitti, kalbini paramparça etti, o kadar büyük haksızlıklar yaptı, tamam mı? Seni ne kadar incitmiş olursa olsun, o kişi günde 5 defa senin kapına gelse, samimiyetle, boynunu bükerek, yüzünü yere çevirse, gözlerinde samimi bir bakışla, hatta gözü yaşlı bir şekilde ne olur, beni affet dese, sen kul olduğun halde, o nefis taşıyan zayıf kalbinle dayanamazsın değil mi? İlla ki bir noktada ya tamam tamam dersin, affedersin. Sen ben nasıl bir merhamete sahibiz ve merhameti sonsuz olan, bağışlamayı seven, Rahman ve Rahim olan Celle Celaluhu Rabbimizi düşünelim. Günde 5 defa kendi huzuruna gelip eksikleriyle, yanlışlarıyla, diğer günahları olmasına rağmen vakit harcayan, çabalayan, boş geçmeyen, el bağlayan, boyun büken, alnını secdeye koyan o muhtaç kulunu affetmez mi? Şanı yüce olan Rabbimiz Celle Celaluhu o kulunu temizlemesin mi? Hakikaten de öyle. Kendisine uzanan hiçbir eli boş çevirmiyor. Yeter ki o kapıyı hatırlamaya çalışalım. Ben inanıyorum. Nasıl ki sevmek bir bedel istiyor, kuru kuruya sevgi karın doyurmuyor değil mi? Büyük sevdalar, büyük aşklar dünyada bir bedel ödemişler. Ayrı kalmayı, zorda olmayı lezzet bilmişler yeri gelmiş. Kavuşamamak bile onlara mutluluk vermiş. Düşünebiliyor musun? Dolayısıyla sevgimizi ispat etmemiz gerektiği gibi Allah'a inanıyorum dedikten sonra da bir ispata muhtaçız. Çok kullandığımız kelimeler insan olarak kalbimiz çok temiz. Acaba hangimizin ne kadar temiz ve ne kadar kiri var? Bir alet icat edilmiş olsa, şöyle parmağını dokundurdun, ne kadar kalbinin kirli veya pasaklı olup olmadığını ortaya çıkarsa, acaba hangimiz birbirimizin yüzüne bakabiliriz? İşte o makina bir bakıma namaz. Hasılı kardeşim, vicdanen eğer şu dakikalara kadar geldiysen, dinliyorsan bu kardeşini, sen de bunların farkındasın. Yaralarının farkındasın. Eksiklerinin farkındasın. O yaraların tek bir ilacı var. Ruhun nefsinden aranıp diyor ki zaman zaman sana, ey Ayşe, ey Mehmet, isminiz neyse, haydi diyor. Beni ait olduğum yere, asıl vatanıma ne olur götür. Ruhun böyle diyor. O yüzden namaz bir ritüel, fiziksel bir şey değil sadece. İçindeki tüm sırları, kimseye anlatamadığın acıları, hayal kırıklıklarını, sessiz gözyaşlarını seni en iyi anlayanla paylaşmak. Herkes seni terk etse de sen buradasın diyebilmektir namaz. O yüzden ne kadar aklına gelirse gelsin, çok günahım var, bu kadar hatam var, efendim ben henüz Allah Teala'nın istediği gibi örtünmüş değilim veya şu hatalarım var, şu işte çalışıyorum mesela, hazır değilim, bunlara bir son ver. Şeytanın senle bir çocuğun topla oynaması gibi oynamasına, seni o merhamet nehrinden uzak tutmasına asla izin verme. Ne olursa olsun, evet günahını bil, günahın dağları aşmış bile olsa, program başında seninle paylaştım, hangi çamura düşmüş olursan ol, ki hepimiz çamurun içindeyiz, namazı terk etme. Namazın ipine tutun. Sen seccadeni ser, başını o secdeye koy. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Okuyacak bir şey mi bulamıyorsun? Öğrenene kadar otur, Allah Teala'yı düşün. Ne konuşmak istiyorsun? Hatta konuşma. Kelimeler düğümlensin boğazında. Hiçbir şey deme. Gözünü kapa, kıbleye yönel. Allah Teala'nın senin dilini, konuşmadıklarını da bildiğini unutma. Senin içindeki kırık dökük umutları da samimiyeti de biliyor. Güzel kardeşim, iki namaz arasına sığdırılmış bir ömrümüz var. Ve Allah Teala'ya sığınmaktan başka hiçbir çaremiz, gidecek hiçbir kapımız da yok. Erteleme. O gün bugün olsun veya bu gece olsun. Git ve o merhamet nehrinde yıkanmaya başla. O kadar mutlu eden mesajlar geliyor ki, elhamdülillah diyorum. Kardeşlerimin namaza başlamasına vesile olmak, haramlardan kurtulmasına vesile olmak, parayla mukayese edilebilecek bir şey değil. Elhamdülillah. Hepimiz birbirimize sebebiz. Konuşana değil, anlatana, yapana değil, yaptırana bak derler. O açıdan inşallah küçük bir dertleşme gibi görün bunu. Bir abi kardeş, evlat, anne baba dertleşmesi gibi düşünün, olur mu? Namazınızı da şu an kılanlardansanız ne olur bunun da kıymetini bilelim. Kılmayan insanlara karşı tepeden bakmayalım. Çünkü öyle örnekler oluyor ki düşmez kalkmaz bir Allah'tır Celle Celaluhu, değil mi? Bir yanlışımız, bir hatamız, nefis taşıyoruz. Şu anki durumumuzda olmayabiliriz, Allah muhafaza. O açıdan her an bu imanımız gidebilir, her an ayağımız kayabilir diye düşünelim de arada bu hatırlatmaları da dinleyelim. Sıkılmayalım inşallah. Biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Öldüren, olduran, var eden, yaşatan, yeniden diriltecek olan Allah Teala'ya emanet ediyorum hepinizi. Bunca nefse hoş gelen yapımın arasında nefse ağır gelen şu sözleri dinlemek için ısrarla vaktini paylaşan her birinize teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden razı olsun. Bu aciz kardeşinize de ne olur dua edin. Namaza başlayanlar, zaman zaman terk edip yeniden başlayanlar, namaz için gün sayanlar, Allah Teala cümlemize namazı sevdirsin, ibadetleri kolay eylesin. Nefsin afetlerinden muhafaza buyursun, amin. Ve son olarak, bir adım atmadıktan sonra sadece duanın bir faydasının olmayacağını bilelim. Yani ya Rabbi rızık ver, ya Rabbi rızık ver diye günde 1 trilyon defa dua etmektense, ya Rabbi ne olur hayırlı rızık ver deyip iş aramak gerekir. Ya Rabbi bana hayırlı bir kısmet ver diye 1 trilyon kez dua etmektense, diyelim bir defa dua ettik ama 10 kişiye sorduk, acaba evlenebileceğim şöyle şöyle birisini tanıyor musun demek. Yani elden geleni yapmak, adım atmak, fiili dua daha üstündür. O sebeple inşallah namaz kılacağım, ya Rabbi bana namazı nasip et demekle iş bitmiyor. Allah Teala o namaza bir adım atmanızı istiyor. Çok uzattım, sizleri sıktığımın farkındayım. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

gören Allah. Allah, Allah, El Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah. El Adlu ya Allah. Çok adaletli olan Allah. Ya Allah. En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: kudreti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3-4. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.